TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1956 yılında kurulan RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 15 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Catherine Larsen Maguire yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Felix Mendelssohn'un keman repertuarının en önemli eserlerinden Mi Minör Keman Konçertosu'nu seslendirmek üzere davet edilen Sloven kemancı Rok Zaletel Çernoş, konser programından ilk olarak Vito Zura'ya ait Apidanza Macabra adlı 2021 tarihli eseri dinliyoruz.

Mitozuray'ın Apidanza Macabra adlı 2021 tarihli eserini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 15 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Felix Mendelssohn'un Opus 64 Mi minör keman konçertosu ile devam ediyor. Solist Rok Zaletel Çernoş.

Felix Mendelssohn'un Opus 64 Mi Minör Keman Konçertosunu solist Rok Zaletel Çernoş, RTV Slovenya Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Kemancı, Meksikalı 20. yüzyıl bestecisi Manuel Maria Ponce'ye ait Estrellita başlıklı parçayı yorumlamak üzere tekrar sahnede.

15 Mayıs 2025 tarihinde RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan kemancı Rok Zaletel Çernoş, Manuel Maria Ponce'nin Estrellita başlıklı parçasını seslendirdi. Konser programından sunacağımız son eser Çaykovski'nin Opus 64 Mi Minör 5.

Çaykovski'nin Opus 64 Mi Minör 5. Senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 15 Mayıs 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Felix Mendelssohn'un solo piyano için Sözsüz Şarkılar serisinde yer alan Venedik Teknesi adlı parçayla devam ediyor.

Felix Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar dizisinden Venedik Teknesi adlı parçayı piyanist Jane Coop yorumladı. Programımızın bu bölümü Çaykovski'nin yayınlanmış 3 yaylı dörtlüsünden ilki olan Opus 11 Re majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Çaykovski'nin 1871 yılında kaleme aldığı Opus 11 Re majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Tammel Quartet'ten dinlediniz. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Ciprian Porumbescu'nun 19. yüzyıl Rumen klasik müziğinin önemli eserlerinden biri olan Keman ve Piyano için baladını ve Amerikalı besteci Victor Herbert'ın 1903 yılında ilk kez sahnelenen Oyuncak Ülkesindeki Bebekler adlı operasından Oyuncakların Marşı adlı bölümü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne 16. yüzyıl polifonik stilini en iyi şekilde yansıtan bestecilerden biri olan Pierre de Leroux'a ait bir missa ile başlıyoruz. Orlando Consort topluluğu seslendiriyor.

Franz Schubert'in 1825 tarihli Gasteiner alt başlıklı Re majör 17 numaralı piyano sonatını Francesco Piemontesi yorumladı. Sloven besteci Janez Gregors'un bakır nefesliler için kaleme aldığı San Respire San Supir adlı parçası var sırada.

Janez Gregorc'un San Respire San Supir başlıklı parçasını Slovenya Bakır Nefesli Çalgılar Beşlisi'nden dinlediniz. Romantik dönem bestecilerinden Carl Gordmark'ın 1865 yılında tamamladığı Opus 19 Mi Minör Orkestra için Scherzo adlı eseriyle devam ediyoruz.

Carl Goldmark'ın Opus 19 Mi Minör orkestra için skerzosunu Adam Medvetsky yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Ciprian Porumbescu'nun 19. yüzyıl Rumen klasik müziğinin kilometre taşlarından biri olan keman ve piyano için baladı var sırada.

Çipriyan Porumbescu'nun keman ve piyano için baladını kemancı Razvan Stoica ve piyanist Andrea Stoica'dan dinledik. Avustralyalı besteci Percy Grainger'ın

Percy Grainger'ın 1928 tarihli Kuzey Prensesi'ne başlıklı eserinin solo piyano için düzenlenmiş versiyonunu Leslie Howard seslendirdi. Amerikalı besteci Victor Herbert'ın 1903 yılında ilk kez sahnelenen Oyuncak Ülkesindeki Bebekler adlı operasından Oyuncakların Marşı adlı bölüm var sırada.

Victor Herbert'ın 1903 tarihli Oyuncak Ülkesindeki Bebekler adlı operasından Oyuncakların Marşı bölümünü Uri Maier yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası seslendirdi. Chopin'in 1841 yılında tamamladığı Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Chopin'in 1841 yılında kaleme aldığı Opus 47 La Bemol Majör 3 numaralı baladını piyanist Valery Tryon seslendirdi. Programımız geç barok dönem bestecisi Wilhelm de Fisch'in Opus 5 Re Majör 1 numaralı konçertosuyla

0: Wilhelm de Fisch'in Opus 5 Re majör 1 numaralı konçertosunu Musica Adrenum topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni dönemin parlayan yıldızlarından biri Türkiye'miz olacak dedi. Türkiye'nin eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazdığını vurguladı. Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla ilerlendiğini söyledi. İrademiz tam dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel barışın da teminatı olduğunu söyledi. Türkiye geniş coğrafyada daha güçlü ve etkili bir barış gücü olacak dedi. Kurtulmuş, meclisin süreçte üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin bayramı mübarek olsun dedi. Çelik, bayramın Gazze için iyi günlerin başlangıcı olması temennisinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kurban Bayramı'nda trafik güvenliği için ekipler sahada görev başında, havadan ve karadan denetimler aralıksız sürüyor. Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde ise karayolları 7 gün 24 saat esasıyla takip ediliyor. Bayram süresince 334 bin kolluk kuvveti görev başında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberlerine çevrilmişken ABD ordusu İran'ın güneyini vurdu. İran devrim muhafızları ateşkes ihlaline karşılık verme hakkımız var açıklaması yaptı. Tahran, Washington hattında olası anlaşmaya dair belirsizlikte sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini belirtti. Ramazan bayramında İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılamayan Filistinliler Kurban Bayramı namazı için Aksa'ya akın etti. Soykırımcı İsrail'in baskı ve engellemeleri nedeniyle çok sayıda Filistinli yine Mescid-i Aksa'ya giremedi. Soykırımcı İsrail hem Gazze'de hem de Lübnan'da ateşkese uymuyor. Katil İsrail ordusu Gazze'de bir kez daha mülteci kampını vurdu. İsrail'in Gazze'de Arife günü düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda da 5 Filistinli alıkonuldu. İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
3: Reklam.
4: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Frédéric Chopin'in Sarasate tarafından keman ve piyanoya uyarlanan Nocturne ve Vals'ini dinlediniz. Tianwei Yang ve Marcus Hadula ikilisi seslendirdi.

Franz Danzig'in Opus 67 2 numaralı Mi minör üflemeli sazlar için beşlisinden bölümler sunduk. Berlin Filarmoni üflemeli beşlisi seslendirdi.

Henry Biyokta'nın viyola ve piyano için kısa parçalarından bölümler dinlediniz. Roberto Diaz ve Robert König ikilisi seslendirdi.

Franz Anton Hofmeister'in üflemeli sazlar için si bemol majör 3 numaralı partitasından bölümler sunduk. Consortium Classicum seslendirdi.

Sergey Rahmaninov'un biyolonsel ve piyano için romanslarından parçalarını dinlediniz. Misha Maisky ve Pavel Glilov ikilisi seslendirdi.

Johann Sebastian Bach'ın 1027 sayılı bir numaralı sol majör, viola da gamba ve harpsikort için sonatından bölümler dinlediniz. Koyken ikilisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
2: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
3: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konser kayıtlarından seçkiler sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere orkestramızın 4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği konserden, violonsel repertuarının en dramatik eserlerinden birini sunacağız. İngiliz besteci Edward Elgar'ın violonsel konçertosu, 1. Dünya Savaşı umutsuzluğu sırasında, bombardıman sesleri arasında, ormanda bir kulübede yazılmış ve savaşın bitiminde ağır bir savaştan çıkmış halkın sosyal etkinliklere, konser salonlarına tekrar alışmaya çalıştığı 1919 yılında ilk kez seslendirilmiş. Bu seslendiriliş ise maalesef yetersiz provalar nedeniyle bir fiyasko olmuş ve eser uzun süre tekrar seslendirilmemiş. Ancak kim bilirdi ki o seslendiriliş sırasında orkestrada arka sıralarda genç bir violonsel sanatçısı olan John Barbirolli, yıllar sonra 1965 yılında Sir unvanlı tanınmış bir orkestra şefi olarak bu konçertoyu genç bir virtüöz Jacqueline Dupré ile birlikte kaydedecek ve bu kayıt solist Dupré'nin tutkulu yorumuyla efsaneler arasına girecekti. Bu kayıt yıllarca unutulmayacak ve eseri yeniden gündeme getirerek violonsel repertuarının ve dünya konser salonlarının en sevilen eserlerinden biri yapacaktı. Öyle ki violonsel dünyasının dev isimlerinden Mstislav Rostropovich pek çok eseri kaydetmesine karşın bu eseri kayıt repertuarından çıkarmıştı. Sebebi sorulduğunda ise "Öğrencim Jacqueline Dupré onu benden çok daha iyi çalıyor" diyecekti. Şimdi gelin benim de çok severek çaldığım bu etkileyici eserin birbiriyle bağlantılı olan 1. ve 2. bölümünü ard arda dinleyelim. Konserin solisti, Çek asıllı tanınmış violonsel sanatçısı Jiří Bárta, Elgar Violonsel Konçertosu'nun 1. ve 2. bölümlerini Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Edward Elgar'ın Violonsel Konçertosu'nun ilk iki bölümünü solist Jiří Barta'nın yorumuyla dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Theodor Kuşar yönetiyordu. 4 Nisan 2024 tarihli bu konserin solisti Çek asıllı Jiří Barta, ülkemizde de oldukça tanınan, sevilen bir isim. 90'lı yıllarda ülkemize ilk geldiğinde Türk eşi Elif Hanım'la tanışarak evlenmiş ve Ayla ile Yusuf isminde iki çocukları olmuştu. Rostropovich Hammer ödülü gibi önemli ödüllerin de sahibi Barta, dünyanın pek çok ünlü orkestrası ile Asya'dan Amerika ve Avrupa'ya ünlü konser salonlarında konserler yapmıştı. Bu uluslararası virtüözün ülkemizle olan bağı bununla da bitmedi. Birçok kez ülkemizde yaptığı ustalık sınıflarıyla genç violonselcilerin de ufkunu açmıştı. Ben de kendisiyle o yıllarda genç bir öğrenciyken tanışmış, bu ustalık sınıflarında kendiyle pek çok kez çalışma fırsatı bulmuştum. Sonraki yıllarda yakın dostluk kurduğum, ülkemizde de çok sevilen bu virtüözle tüm orkestralarımız başarılı konserler yaptı. Sanatçı bugün solistik kariyerinin yanı sıra oda müziği ve çağdaş müzik alanında saygın bir yer etmiş Kutna Hora Festivali'nin sanat yönetmeni ve çeşitli kayıt firmalarından çıkan ödüllü albümleriyle tanınan bir violonsel sanatçısı. Ülkemize sık sık gelen Barta, ayrıca 3 ülkede sürdürdüğü ustalık sınıflarıyla genç violonselcilere ışık olmayı da sürdürüyor. Şimdi sanatçının orkestramızla 4 Nisan 2024 tarihinde yaptığı konserden Edward Elgar'ın Violonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz. Sanatçıya Theodor Kuşar yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Edward Elgar'ın Biyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü solist Jiří Bárta'nın yorumuyla dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Theodor Kuşar yönetiyordu. Değerli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, orkestramızın üst düzey kayıtlarını ve tüm program kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz düzenlemesini Ulvi Cemal Erkin'in yapmış olduğu Biz Canları Güle Vermişiz adlı türküyle başlıyoruz.

Çok sesli korodan şimdi de düzenlemesini Ferit Tüzün'ün yaptığı Ben Giderim Batum'a adlı türküyü dinliyoruz.

Programımızın bir başka eseri, düzenlemesini Ahmet Adnan Saygun'un yaptığı Katibim Türküsü üzerine çeşitlemeler.

Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendiriciyi iki düzenleme türküyle devam ediyoruz. Muammer Sun'a ait Bir Dalda İki Elma ve Cenan Akın'a ait Çarşıya Vardım.

Programımız Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Akşın Alizade'nin Bayatılar adlı eserinden bölümlerle devam ediyor.

Programımızda son olarak düzenlemesi Orçun Orçunsel'e ait Bahçelerde Börülce adlı eseri sunuyoruz.

Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Seval Köksal ve spikeriniz ben Eliza Esra Ömeroğlu, iyi günler diliyoruz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda 1889 Paris Dünya Fuarı'nın Maurice Ravel'in müzikal dünyasında nasıl bir kırılma noktası yarattığından bahsedeceğiz. Bu fuar, bestecinin Batı geleneğiyle yoğrulmuş dehasına egzotik ve modern bir soluk kazandırmıştır. İlk kez burada karşılaştığı Java Gamelan Orkestrası, Ravel üzerinde nüfuz edici ve bilinmeyen duyumlar bırakan, egzotik parfümlerle harmanlanmış yeni bir koku diye betimlediği derin bir iz bırakmıştır. Gamelan topluluğunun metalofonlar, gonglar ve davullardan oluşan o kendine has tınısı ve karmaşık ritmik yapıları, Ravel'in kompozisyon stilini, özellikle de sonraki dönem eserlerini kökten şekillendirmiştir. Ravel'in doğuya olan bu hayranlığı sadece teknik bir ilgi değil, aynı zamanda derin bir romantik özleminde yansımasıdır. Onun en şeffaf ve zengin eserlerinden biri olan Şehrazat Uvertürü'nün orkestral şarkı döngüsü, bu özlemi Asya, Asya, Asya, fantazinin bir imparatoriçe gibi uyuduğu eski masallar diyarı sözleriyle dile getirir. Ravel için Doğu, bilinmezliklerle dolu gizemli bir orman ve Batı'nın katı kurallarından kaçış sunan bir hayal dünyasıydı. Şimdi bu muhteşem uvertürü, Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Ravel'in Şehrazat Uvertürünü Claudio Abbado yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ravel, Java müziğini Uzak Doğu'nun en sofistike müziği olarak nitelendirmiş ve bu müziğin harmonik ve melodik unsurlarından sıkça beslenmiştir. Mamer Loye eserindeki L'Adronet Imperial de Pagoda bölümü, gamelan etkisinin en belirgin örneklerinden biridir. Ravel burada gamelan müziğini doğrudan taklit etmek yerine Celesta, Marimba ve Glockenspiel gibi vurmalı çalgıları stratejik bir şekilde birleştirerek gamelanın o ışıltılı ve narin tınısını Batı orkestrasıyla yeniden yaratmıştır. Ayrıca bu bölümde kullanılan pentatonik diziler ve tekrarlayan ritmik motifler dinleyiciyi doğrudan Java'nın mistik atmosferine taşır. Şimdi Mamer Loye suitini Carlo Maria Giulini yönetimindeki Bavarian Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Ravel'in Mamer Loye Suite'ini Carlo Maria Giulini yönetimindeki Bavaryan Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ravel'in doğu müziğine yaklaşımı çağdaşı Claude Debussy'den belirgin bir şekilde ayrılır. Debussy daha çok ruhani ve atmosferik ses manzaraları oluşturmaya odaklanırken, Ravel ritmik karmaşıklık ve biçimsel yapıya önem vermiştir. 1903 tarihli Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünde kullanılan yoğun pizzicato pasajları, gamelan topluluğundaki vurmalı çalgıların perkülatif doğasını taklit etme çabasıdır. Aynı zamanda 6-8'lik ve 3-4'lük ölçülerin iç içe geçtiği senkoplu yapılar, gamelan müziğindeki ritmik canlılığı yansıtır. Şimdi bu muhteşem eserin ikinci bölümünü Ebene Quartet'ten dinleyeceğiz.

Ravel'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün ikinci bölümünü Ebene Kuartet'ten dinledik. Sevgili dinleyiciler, aynı yıllarda Paris'te yaşayan Claude Debussy de 1889 fuarından ilham almış olsa da Debussy geleneksel olmayan gamları daha izlenimci ve akışkan dokular yaratmak için kullanmıştır. Örneğin Debussy'nin Pagod veya Lamer eserlerinde gamelan etkisi daha atmosferik bir duygu yaratırken, Ravel bu etkileri her zaman titiz bir işçilik ve net bir mimari yapı içine yerleştirmiştir. En ikonik eseri olan Bolero dahi doğrudan bir doğu melodisi içermese de gamelan müziğindeki katmanlı yapıyı ve birbirine kenetlenen ritmik kalıpları andıran ısrarcı trompet ritmiyle bu etkinin izlerini taşır. Şimdi Ravel'in Bolero'sunu Arthur Fiedler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

0: Ravel'in Bolero eserini Arthur Fiedler yönetimindeki Boston Pops Orkestrası'ndan dinledik. Ravel, Doğu kültüründen aldığı ilhamı kendi özgün stiliyle harmanlayarak 20. yüzyıl müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Onun bu yenilikçi seçimleri, kendisinden sonra gelen Benjamin Britten gibi bestecilerin eserlerinde yankı bularak müzik tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Ravel için Doğu sadece bir süsleme değil, müziğin sınırlarını genişleten ve ona derinlik katan temel bir yapı taşıydı. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Sessizliğin içindeki müziği duymanız dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

0: bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
1: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
0: Küçük iyilikler, büyük mutluluklar.

İyi sabahlar. Pade pade, ne più bella di questo, la mia sol. 1450-1517 yılları arasında yaşamış olan Heinrich Isaac'a ait 3 dans parçası ile bu sabahki programımıza başladık. Bugün bayram değerli dinleyiciler. Bu güzel bayram sabahında sizlerin bayramını kutluyor ve bayramı müziğin coşkusuyla karşılıyoruz. Bu sabah radyoları başında olan dinleyicilerimize Rönesans dönemi İtalyan dans parçaları sunuyoruz. Eserleri ünlü Rönesans müziği topluluğu Pifaro seslendirecek. Özellikle Kuzey İtalya'da Rönesans dönemi sanatın ve kültürün her alanda olduğu gibi müzik ve dansta da büyük bir canlanmaya sahne olduğu zamandır. Bu dönemde özellikle saraylarda ve soylu çevrelerde yapılan danslar zarafet ve incelikle icra edilen sosyal etkinlikler olarak öne çıkmıştır. Rönesans İtalya'sının dans müziği repertuarında pavan, saltarello, gaia ve bassa danza gibi çeşitli dans türleri yer alır. Bu danslar dönemin bestecileri tarafından hem enstrümantal olarak hem de belirli koreografilerde yazılmış ve aynı zamanda halk nezdinde de büyük rağbet görmüştür. Bayram sabahında az söz çok müzik diyelim ve danslarımız ile devam edelim. 16. yüzyıl İtalya'sından Juan Ambrosio Dalsa'ya ait bir dans parçası. Hemen arkasından yine aynı döneme ait 3 Francesco Banduzzi parçası geliyor.

Değerli dinleyiciler, bu bayram sabahında Rönesans dönemi İtalya'sından dans parçaları dinliyoruz. Ve az söz çok müzik diyoruz. Önce 1535-1582 yılları arasında yaşamış olan Giorgio Mainero'dan iki parça dinleyeceğiz. Sonra yine 16. yüzyıl sanatçısı Rossino Mantovano'dan bir parça gelecek. Rönesans dinletimiz 1490-1545 yılları arasında yaşamış olan Constanzo Festa'nın bir parçasıyla devam edecek ve sonra da bir anonim parça dinleyeceğiz.

Rönesans dinletimiz yine 16. yüzyıldan Filippo Azzario ile devam edecek. Ondan 3 parça dinleyeceğiz. 1505-1668 yılları arasında yaşamış olan Jacques Arden'in de bir parçası radyolarınıza gelecek. Hemen arkasından 1580-1587 yılları arasında yaşamış Vincenzo Ruffo'dan 2 ve 1550-1605 yılları arasında yaşamış Orazio Vecchi'den de bir dans parçası dinleyeceğiz.

Değerli dinleyiciler, bu güzel bayram sabahında Rönesans dansları seçkimize 1534-1590 yılları arasında yaşamış olan Lodovico Agostini ile devam edelim. Sonra da 16. yüzyılın iki isminden Giovanni Ferletti ve Cesario Gusago'dan birer parça gelecek.

Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Rönesans İtalyası'ndan anonim dans parçaları var. Eserlerin bestecileri bilinmese de anonim adı altında sanatları yaşıyor.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Rönesans dönemi İtalya'sından dans parçaları sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün, bütün duyguları ve coşkusu ile bayram gibi yaşayacağınız bir bayram diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
2: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
1: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolu.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Yurtta Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya Camii

doldu taştı. Diyarbakır, Edirne ve Bursa'da da bayramın manevi iklimi tarihi camilerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramını Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı saat 15'te ise Kızılcı Hamam'daki Ülkücü Şehitler anıtını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki konutunun önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay ne zaman yapılacak sorusuna, benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır sorun yok açıklamasında bulundu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Sonrasında açıklama yapan Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. 1 Haziran'da kurultay kararı alınırsa kimseyle bir derdimiz kalmaz ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Bayramın hayatı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin de önümüzdeki dönemde daha çok anlam kazanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram namazını Konya'da kıldı. Çiftçi, dini bayramların millet olma şuurunun derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu söyledi. Bayram namazını Erzurum'da kılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çocukların milli ve manevi duygulara sahip çıkacak şekilde yetişmesi için gayret edildiğini belirtti. Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yine kazalar yaşandı. Şanlıurfa'da kurban keserken yaralanan 232 kişi hastanelik oldu. El, kol ve ayaklarından yaralanan vatandaşların tedavileri acil servislerde yapıldı. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocuklara hedef aldı, bir çocuk yaralandı. İsrail'i işgalciler Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Katil İsrail, Lübnan'a saldırılarını da arttırdı. Ateşkese rağmen ülkenin güneyine düzenlenen saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri saat 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyolarında sizlerleyiz. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Özellikle de rock'tan world müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Ve de mutlu, huzurlu bayramlar. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün yine tam bir müzik mozaik yıldızı var. David Byrne. 1, 2, 1, 2, 3, and...

David Byrne. 1970'lerin ortasında New Wave ve post-punk türlerinin öncüsü kabul edilen Talking Heads'in kurucu üyelerinden biriydi. 1987 yılından sonra da solo çalışmalara başladı. Sadece bir müzisyen değil, bir kültür elçisi o da. Yönetmenliği var, yazarlığı var, var da var. Biz David Byrne Does Hard Times diyoruz. Paramore'un şarkısını Paramore ve David Byrne Müzik Mozaik'te birlikte yorumluyor.

David Byrne Does Hard Times Paramore'la birlikte yorumladı. Paramore bir Amerikalı üçlü, 2004'te kurulmuş ama 2017'den beri üyeleri Hayley Williams, gitarist Taylor York ve davulcu Zac Farro. En sevdiğim Talking Heads şarkısını güzel yorumlamış Paramore. Burning Down the House, Müzik Mozaik'te, Radyo 3'te.

Burning Down the House'ın Paramore yorumu sizce nasıl olmuş? Merak ederim. müzikmozaik@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Talking Heads'i Talking Heads yapan bir sürü şarkı var ama belki de ilki 1977'deki ilk albümlerinden Psycho Killer. İsim olarak bilmeyen bir sürü arkadaşıma dinlettiğim zaman "Aa, ben bu şarkıyı biliyorum" der. İşte o şarkı bu şarkı. Plak versiyonuyla çalacağız. 1971'den tam kadro Talking Heads geliyor. Psycho Killer Müzik Mozaik'te.

Psycho Killer, Talking Heads'ten dinledik. En özgün haliyle, 77'deki plak versiyonu haliyle. Fark etmişsinizdir, programın girişindeki iki müzikteki ses dünyasıyla bunun arasında ciddi bir fark var. Teknolojinin iyilikleri de var, kötülükleri de var ama yine de duygu olarak o eskilerin de yerini bazen dolduramıyorlar. Evet, Psycho Killer'ı bahsettiğim bu 40. yıl albümü, tam adını söylüyorum bu sefer. Everyone's Getting Involved, A Tribute to Talking Heads, Stop Making Sense. Stop Making Sense konser filmi aslında Jonathan Demme'in çektiği. Çok da güzel bir konserdir. David Byrne sahneye elinde kaset teybi, gitarı ve bir mikrofonun başına geçer. Babası elektrik mühendisi olan babasının yaptığı bir basit bir kaset teypten çok kanallı bir kaset teybi yaptığı kasetlerde farklı kanalları üst üste bindirmeyi başarmış David Byrne. Öyle başlar sahnede, yani çok yalın bir şekilde tek başına konserin sonunda yaklaşık 20 kişilik bir grupla her parçada bir müzisyen eklenerek çok özel bir albümdür. Filmini Stop Making Sense'i mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. Şimdi iki tane şarkıyı ard arda çalalım yorumlarda. Norah Jones ve Bad Bad Not Good'dan ilk önce yine tam kadro Talking Heads'in bestesi, David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison ve Tina Weymouth bestesi, This Must Be The Place, Neil Melody'yi dinleyelim. Hemen ardından da TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik. Müzik Mozaik'te Lordi'den Take Me To The River. O aslında bir soul klasiği ama Talking Heads onu meşhur etti.

Take Me to the River, Talking Heads'in de çok güzel yorumladığı soul klasiğini 2024'te Lordi'den dinledik. Hemen öncesinde de Norah Jones ve Bad Bad Not Good'dan This Must Be the Place geldi. İkisi de Everyone's Getting Involved, A Tribute to Talking Heads Stop Making Sense saygı albümünde yer alıyordu. American Utopia aslında bir yine çok kültürlülük albümü. Dünyanın her yerinden gelen insanların buluştuğu yer Amerika'da sahneye çıkardığı işte bir müzikal aynı zamanda bu bir albüm. İlk önce 2018'de albümü yayınladı. 2019'da bir müzikal haline getirdi David Byrne. Sonra da 2020'de Spike Lee o müzikalin filmini çekti. Bayağı bir ses getirdi müzik endüstrisinde. Demin de söylediğim gibi her kültürden insanın sahnede olduğu ve genelde Talking Heads'in ve David Byrne'ün bestelerini söyledikleri bir konser. Oradan TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik için 3 şarkı seçtim. İlki American Utopia on Broadway yorumuyla 2019'dan geliyor. Once in a Lifetime.

beautiful house.

Once in a Lifetime'ı American Utopia Broadway'den dinledik. Sahnede 20 kişi var ve birbirinden güzel Talking Heads şarkılarını, David Byrne şarkılarını yorumlamaya devam ediyorlar. Blind.

Blind, sahnedeki 20'ye yakın müzisyen çıplak ayak ve enstrümanlarını sırtlarında bir mekanizma ile taşıyorlar ve birbirinden güzel şarkıları sahnede hiç yerlerinde durmaksızın çeşitli koreografilerle söylüyorlar. İşte onlardan üçüncüsü ve sonuncusu geliyor. Birbirine bağlı bir medley bu. I know sometimes a man is wrong ve don't worry about the government. David Byrne.

I know sometimes a man is wrong where don't worry about the government. David Byrne'ın American Utopia on Broadway yorumuydu bu. Birçok kitabı var. Müzik Nasıl İşleri annesi ve babasına ithaf etmiş. Annesi öğretmen, babası elektrik mühendisi. Emma ve Tom Byrne, ergenlikte kendini müzikle ifade etme biçimime tahammül ettikleri ve hatta zaman zaman yardımcı oldukları için diye. Ve Byrne 3 yaşında armonikayı, işte bütün yetenekli müzik çocukları gibi gitar, akordeon, kemanı çok erken öğrenmiş. Şöyle diyor David Byrne, tüm yetişkin yaşamım müzikle iç içe geçti. Halbuki böyle bir planım, dahası başlangıçta ciddi bir müzik tutkum bile yoktu. Gel gelelim olan oldu. Müzik kariyerim bana kalırsa harikulade bir rastlantıydı. Yine de insanın kimliğinin hatırı sayılır bir parçasının tamamen uçucu bir şeye bağlı olduğunu fark etmesi biraz tuhaf. Müziğe dokunamazsınız. O yalnızca algılandığı anda var olur. Ama müzik, dünyaya ve dünyada işgal ettiğimiz yere bakışımızı derinden etkiler. Sadece kendimiz hakkındaki duygularımızı değil, benliğimiz dışındaki her şeye dair hislerimizi de değiştirerek bizi hayatımızın dar boğazlarından sıyırabilir, kudretlidir diyor. İşte onun müzikleri. Hatta işte dünya müziği, world music, world beat, bunların tartışıldığı dönemde Talking Heads'ten ayrılıp solo olarak bu türlerin içine balıklama atladı. İşte Müzik Mozaik'te o şarkılardan biri. The Cowboy Mambo, Hey Look at Me Now.

David Byrne, Cowboy Mambo'yla 92'den seslendi. O yıllarda İstanbul'a ilk gelişini yaptı David Byrne solo olarak. Ben onu konser öncesi, konser sonrası takip etmiştim. Kendisini çok utangaç buluyor. Hakikaten de öyleydi. Müzikle var oluyor. Onu da müziklerinde görüyoruz. New Wave, Post Punk ve World Beat'in yıldız isimlerinden birisi. Ve biz onu A Million Miles Away ile dinlemeye başladık.

David Byrne, müzik mozaik yıldızı, iyi ki doğmuşsun. Daha nice müzik dolu günler, yıllar diliyorum. Evet, bugün yine hayatı gönülden okumaya çalıştık ve müziğin iyileştirici gücüne sarıldık. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez. Saatler 12.45 geçtiğinde sizleri Müzik Mozaiği'ye, pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. Müzik Mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyoruz. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Müzik. Mozaik.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Yine sizlerle birlikteyiz bir çarşamba günü, saatlerimiz 13'ü gösterirken. Değerli şefimiz Cemil Can Deli Orman'la birlikte, ben Vefa Çiftçioğlu.

0: Programımıza başlıyoruz. Bugün bir kelimeyle açacağım. Brahms'ı sever misiniz dediğimiz zaman.
1: Peki.
0: O ünlü filmin
1: Evet.
0: senfonisi, 3. senfoniyle karşınızda olacağız. Ne kadar ilginçtir ki büyük eserler var. Sonra yapımcının biri alıyor, onu bir film yapıyor. O filmde film müziği olduktan sonra bir bakıyorsunuz eser hit
1: Maalesef.
0: hale geliyor. Yani çok çok
1: Evet.
0: ilginç. Yani
1: Evet.
0: bu çok eserin başına geldi. Onlardan biri Brahms mesela, bir tanesi Ravel'in Bolero'su.
1: Evet.
0: Bir Baudereck filmiyle ün yapmıştı ve Bolero ne satmıştı o zaman dünyada. Çok çok ilginç oluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Büyük büyük bir markete
0: Evet, bir filmde
1: dönüşmüş.
0: Rachmaninoff 3. piyano konçertosu aynı şekilde.
1: Evet.
0: Vardır belki, çok vardır. Film meraklısı arkadaşlar bana saymışlardı bir ara böyle bunları. Ve Brahms'ın 3. senfonisiyle bugün sizlerleyiz. Evet maestro.
1: Evet, yani şöyle başında maalesef dedim söylediğini ama aslında şey için söyledim. Bestecilerin filmleştirilmesi biraz beni hep irite etmiştir prodüksiyonlar. Müziklerin hitleşmesi, bestecilerin müziklerinin ikonlaşmasına maalesef diyemem tabii ki. Bunun iyi bir yanı var bence. Kulaklarda yer etmesi, hatırlanabilir olması. Birçok senfoni, birçok melodi böyle hafızalardan çıkmıyor işte. Ve tabii ki yapımcılar da adeta program müziği anlatırken konuştuğumuz gibi, yani bir şeyi resmederken yahut Wagner'in müziğinde olur. Bugün yine Wagner konuşuruz. Brahms konuşurken Wagner konuşmamak olmuyor biliyorsun. Wagner'in müziğindeki gibi, yani karakterleri ancak seslerle ve melodilerle anlatabiliyorlar. Ancak da değil, yani öylesine anlatıyorlar ki işte o karakterler dramaturjik olarak da insanların hafızasında yer ediyor. Bugün Brahms'ı ele alacağız. Üçüncü senfoni en bilinen senfonisi. Senin de dediğin gibi Brahms'ı sever misiniz? Evet, Brahms'ı seviyoruz. Ancak şöyle, Brahms'ı biraz hatırlayalım istersen. Bir senfoni yazarı olarak Brahms müzik tarihinde çok önemli bir yer işgal ediyor biliyorsun. Brahms öncesi ve sonrası, yani sonrasında bıraktığı etki ve öncesinde devraldığı miras olarak Brahms'ı çok büyük bir santral, çok orta bir yere koymak gerekiyor müzik tarihinde. Yani döneminden de biraz ayırmak gerekiyor. Yani romantik, erken romantik, olgun romantik gibi bir yerden ziyade senfoni kavramına Brahms üzerinden bakmak diye bir şey var.
0: Dört tane senfoni olmasına rağmen.
1: Fark etmez, hiç
0: Evet.
1: fark etmez. Bu şöyle bir şey, senfoni geleneğinin Beethoven'dan sonra ne olacağı sorusuna cevap veren kişiyi, kişi olarak Brahms'ı söylüyoruz.
0: Evet.
1: Ve bunu hiç çekinmeden söyleyebiliyoruz. Çünkü Beethoven'ın 9. senfonisinden sonra daha ne yapılabilir ki düşüncesi, Brahms'ın
0: Bunlar
1: bir senf
0: yapılabilir.
1: bunlar yapılabilir aynen. Ve Brahms'ın tabii ki ilk senfonisini yazmak için 21 sene, 22-21 sene beklemiş olmasının ciddiyeti. Ya bunlar çok ciddi sorular. Bunlar Brahms'ı dinlerken bizlerin de cevap vermemiz gereken sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi
0: Birinci senfoniyi üzerinde dururken
1: konuştuk.
0: anlatmıştık bunları.
1: Evet, bunları konuşmuştuk. O yüzden hatırlayalım istiyorum. Şimdi birinci senfoni büyük bir sancı üzerine doğmuştu ve başarılı olmuştu. Üçüncü senfoni artık Brahms'ın çok ünlü bir senfonist olduğu bir dönemde yazdığı eser. En kompakt senfonisi diyebiliriz. En organik senfonisi diyebiliriz. Neden? Bir kere bölümler burada, yani Brahms'ın diğer senfonilerine kıyasla bölümler birbirine iç içe geçmiş gibi sanki bu senfonide. Tek bir senfoni gibi aslına bakarsan. Değil mi?
0: Maestro, bir
1: Evet.
0: şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Şimdi birinci senfoni
1: Evet.
0: görkemi ortada, yani
1: Doğru.
0: çok önemli. İkinci öyle,
1: Evet.
0: dört öyle,
1: Doğru.
0: üç aslında bir, iki ve dörde göre biraz daha farklı bir formda,
1: Tam
0: farklı
1: onu
0: bir
1: söylemek
0: boyutta.
1: istiyorum. Tam
0: Evet.
1: bu bahsettiğin şeyi söylüyorum. Çok organik bir yapısı var üçün.
0: Evet.
1: Yani hepsinin böyle çok homojen bir karışımı gibi. Üçüncü senfoni. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani müzik düşüncesi bazen çok küçük hücreler içinden çıkabiliyor. Mesela bu senfonide, şimdi açılışta, birinci bölümün açılışında dinleyeceğiz. İki nota üzerine kurgulanmış bir diyalektik var. Bu çok önemli bu senfoninin. Her yerinde bunu duyacağız. Bu ikililik

0: kavramı üzerine, dualite üzerine de konuşmuştuk. Burada iki tane nota var. Fa, la, fa. Fa'dan başlayıp la'ya gitmek, la'dan tekrar fa'ya çözülmek. Bunun armonik ve minör değişikliklerini de duyuyor olacağız. Ama bütün ana fikir bu küçücük hücreden doğuyor bu senfonide. Büyük bir deha bu. Yani Brahms'ın biliyorsun imzaları vardır, işte Clara imzası. Notaların baş harflerini severiz böyle, bu tip magazinel bilgileri. Şöyle bu senfonide de Brahms'ın imzası şöyle. Frei, aber froh. Özgür ama mutlu. Bir besteci arkadaşı vardı. Onun da ona karşıt aslında, şimdi ismini hatırlayamadım. Onun Frei, aber einsam imzası. Fa, la, mi. Einsam, yalnız. Özgür ama yalnız. Brahms burada özgür ama mutlu bir imza hücresiyle senfoniye başlayacak. Bence önemli bir bestecilik yeteneği olarak nitelendireyim bunu ha. İki hücreli bir yapıdan devasa bir senfoni çıkartmak. İstersen birinci bir sıcağı
1: Hemen.
0: sıcağına başlayalım. Hazır bunu söylemişken, dediğim gibi direkt bu hücrenin açılışıyla başlayacağız
1: Hemen.
0: birinci bölüme.
1: Abbado yorumu Berlin Filarmoni'ye
0: Evet.
1: iletiyor.

0: Brahms 3. senfoni 1. bölümü dinledik. Abbado Berlin Filarmoni'yi yönetti. Şimdi 2. bölüme geçeceğiz ama önce bir anekdot var. Yani önce ben de inanamadım ama birkaç kaynağa başvurdum. Oradan da doğrulandı. 1853'ün sıcak bir yaz ayında çocukluk hayali. 20 yaşında Brahms.
1: 20 yaşlarında evet.
0: Mayıs'tan Bonn'a yürüyor. 160 kilometre.
1: Vay be.
0: Evet, çocukluk hayaliymiş. 160 kilometrelik yürüyüşe çıkıyor ve bu yolu bitiriyor. Ha, durduğu yerler var yolda. Özellikle işte biraz bir şeyler yemek içmek için durduğu yerler var ama bu yolu yürüyor. Sonra anılarında o yürüyüşte çok şeyi hayatı için planladığını söylüyor.
1: Evet.
0: O planları da devreye sokuyor ama onun için, onun müziği için kendi döneminde entelektüel ve soğuk damgası vuruluyor. Yani şu müziğe, hele 3. senfonide yani dinlerken bu kadar insancıl bir müziğe o zaman entelektüel ve soğuk deniyor. Yani o dönemi düşünüyorum. Bu müziğe entelektüel ve soğuk nasıl denebilir? Ne dersin?
1: Şimdi önce ilk soruya cevap vereyim. Soru değil de ilk konuyu biraz konuşalım. 160 kilometre yürümek, genç Brahms'ı düşünelim. Neden 160 kilometre yürürsün? Beethoven'ı yenmek için yürürsün.
0: Bir de çocukluk hayaliymiş. Bunun hayale bakınız.
1: İşte biliyorsun Beethoven'ın çok uzun yürüyüşler yaptığını biliyoruz. Brahms'ın da Beethoven sonrası bir 20 senesinden bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Muhtemelen her şeyi deneyecekti. Onun ondan sonrasında yeni bir dil ortaya koymak için. Bana güzel geldi. Ben de ilk defa öğrendim bu bilgiyi. Güzel bir bilgi ama bir şekliyle de mantıklı buldum yaptığı şeyi. Gözümde canlanıyor yani genç Brahms, bir şey yapmaya çalışan Brahms, bir şeyi aşmaya çalışan Brahms, kendini aşmaya çalışan Brahms, kendini aşmaya çalışan birey diyelim.
0: Evet.
1: Buradan şeye gelelim. Entelektüel soğukluk, entelektüel soğuk bir müzik dinlemediğimizi düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Ama entelektüel soğuk bir müzik dinliyoruz bence.
0: Neye göre?
1: Şöyle, amacı Brahms'ın bir anlamda entelektüel bir soğukluk yaratmak diyeyim. Şöyle entelektüel bir soğukluk. Nitelikli bir iş ortaya çıkartmak. Hissiyattan ve kolay beğenilen, popüler olandan, kolay tüketilenden uzaklaşmak isteyen bir besteci Brahms. Amacı, yegane amacı bu Brahms'ın. Salt müziği, senfonik müziği çok yücelten, nitelikli sanatı çok yücelten, çok adanmış, bu konuda taviz vermeyen, yazdığı müziğe çok inanan bir besteci Brahms. O yüzden de çok yapı taşı gibi 4 senfonisi ve diğer eserleri. Burada hep Brahms'ı Wagner diyoruz ya, yani program müzik. Müzik insanın, Brahms'ta müzik insanın tüketmesi için değil. Brahms'ta müzik insanın bir şeyleri görmesi, izlemesi için.

0: de değil. Müzik Brahms için kendi iç dünyası, yeni müzik dili, her şey, bütün dünya ve insanı değiştirmesi için olan bir şey. Yayıncısına yazdığı mektup var. Beni çok etkiler her zaman bu. Şunu söylüyor yayıncısına. Yani nasıl yaşayacaksın? Nasıl para kazanacaksın? Yani bir yayıncıya ihtiyaç, yayıncının bunları basması lazım, pazarlaması lazım. Ve bu o dönemin artık bir şeyi, bir realitesi yani. Diyor ki müzik basmak isteyen birinin kötü müzikten hoşlanması gerekir. Ben size bu konuda yardımcı olamam diyor. Yani bu ya çok Beethoven görüyorum ben Brahms'ta kuşkusuz yani çok çok Beethoven'ın devamı var. Yani Beethoven da böyleydi. O da biliyorsun hani aristokrasiye karşı bir tavrı vardı. Onurlu bir sanatçı duruşunu Beethoven'da görüyorduk. Yani sanatı, sanatçılığı her şeyin üstüne koyan bir hali vardı Beethoven'ın. Brahms da burada almış artık 160 kilometre yürümesinden mütevellit mi bilmiyorum. Yani kendi yayıncısına kafa tutmuş. Diyor ki sen kötü müzikten hoşlanan bir adamsın diyor yani. Benim müziğimi basma yani hiç
1: Evet.
0: umurumda değil diyor yani. Bu bir varoluş sorunudur. Bir bestecinin eserlerinin basılmaması bir varoluş sorunudur onun
1: Küçük
0: için.
1: de ego var yani işin içinde
0: Büyük
1: burada.
0: bir
1: Büyük
0: ego
1: bir
0: var Allah aşkına yani.
1: ego.
0: Büyük bir söylem var burada.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki entelektüel soğukluğu bu şekliyle açıklamak istiyorum. Evet gerçekten entelektüel olarak soğuk bir yapısı olması lazım Brahms'ın müziğinin ki o kendi müziğini ve müzik dilini koyduğu o yüce yerde neresiyse orası sorgulanamaz. O hiçbir şeyle kıyaslanamaz yerde biricik olan, tek olan dediğim gibi onun o kendini aşma, insanın kendini dedim ya en başında bireyin kendini aşma ülküsü, ideali yolunda, bu yüce ideal yolunda.
1: Buna bir mecburiyeti de olabilir Cemil. Şöyle ki
0: Evet, doğru.
1: Beethoven'dan son derece tedirgin olan, içsel anlamda yaptığı her
0: Doğru.
1: şeyin Beethoven'la karşılaştırılacağını
0: Hı.
1: hesap eden ve asla eserleriyle ilgili Beethoven lafının geçmeyeceği düşüncesini isteyen
0: Evet.
1: birisi olarak tedirgin olmuş. Belki Beethoven hiç yaşamamış olsa Brahms belki 10-15 senfoni yazacaktı. Yani o korkular da
0: Kuşkusuz.
1: rol almış olabilir.
0: Evet yani bu tabii Beethoven yaşamamış olsaydı kim ne yazacaktı acaba? Brahms'ı
1: Evet.
0: geçtim neler başımıza neler gelirdi kim bilir bilmiyorum ama şöyle de bir şey var. Mesela Clara'ya yazdığı esprili bir mektubunda da şöyle diyor. Bugün yine kötü bir eser yazdım. Neyse ki hemen yırtıp attım. Bu benim için büyük bir rahatlama oldu. Yani kötü eserden kastı muhtemelen yani gelişi güzel. Bir anda içinden geldiği gibi belki popüler olabilecek. Belki Clara'ya karşı kişisel olabilecek. Belki kendi hislerini çok net bir şekilde ele verebilecek bir şey yazmış olduğunu öngörüyorum.
1: O
0: Yırtıp
1: kağıtlar
0: attım.
1: elimize geçseydi. Ne güzel
0: Güzel
1: olurdu.
0: olurdu. Hazır Beethoven demişken gel ikinci bölümü de biraz Beethoven üzerinden değerlendirelim. İkinci bölüm Do majör bir pastoral bir yürüyüş, bir doğa yürüyüşü diyelim. Fakat Beethoven pastoral senfonideki gibi değil. Yine burada bir doğa betimlemesi yok.
1: Evet.
0: Yine burada yine bir içsel
1: Aslında
0: yolculuk
1: hiç
0: var.
1: şöyle Cemil sözünü kestim.
0: Evet.
1: Programlı müzikten normalde nefret eden birisi. Mesela bir
0: Nefret
1: yerde
0: tabii.
1: şey deniyor. Yani
0: Evet.
1: mesela Mendelssohn'un Fingal
0: Evet.
1: Mağaraları, Hebritler Uvertürü
0: Hı.
1: programlıdır. Yani bir
0: Evet.
1: şartlanırsın.
0: Evet.
1: Mesela trajik uvertürünü kim bilir neyin üzerine yazmıştır ama asla
0: Bilemezsin.
1: program açıklamamıştır diyor.
0: Kesinlikle,
1: Yani
0: kesinlikle
1: bir şeyden
0: açıklamasın. Evet.
1: esinlenmiş yazmış ama
0: Evet.
1: ne olduğunu kimse bilmiyor. Açıklamaz, programlı müziğin içerisine girmez.
0: Verdiği savaş bu. Zaten müzik programlanamaz. Müzik o kadar büyük bir şeydir ki, o kadar ulaşılamaz bir şeydir ki müzik. Yani sanatların öylesine en yücesidir ki onun gözünde. O böyle bir program fikrine, bir renk paletine, bir şiir, edebiyatın bir şiir kalemine, kelimesine hapsedilemez bir şeydir. Ya yani bu tabii ki çok üstten bakan bir görüş. Müzik tabii ki böyle bir şey ve tabii ki böyle bir şey değil. Yani bunun cevabı. Müzik tabii ki çok da basit bir şey.

0: ve çok insani bir şey. Çok belki anlık bir şey ama her şey. Yani Mahler diyor ya, bir senfoni her şey olmalıdır. Dünyada olan her şey olmalıdır senfoni diye. Sanıyorum bu soruya en doğru cevabı Mahler vermiş diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Her şey olmalıdır diyor müzik. İşte Brahms burada bir ucu kuşkusuz temsil ediyor. Şimdi ikinci bölümde bir doğa yürüyüşü, dediğim gibi benim hani tasvirim, ama Beethoven'dan çok farklı bir pastoral bir bölüm dinleyeceğiz. Tabii ki pastoral deyince aklımıza ne geliyor hemen? Nefesli sazlar geliyor ister istemez. Kornolar, klarnetler geliyor. Yani doğayı düşünsene, doğanın renklerini, bir doğa sahnesini kurgularken ister istemez aklımıza bu enstrümanlar geliyor. İşte bu bölümde onların etkisini de duyuyor olacağız.
1: Dinleyelim efendim.

0: Claudio Abbado 1990 yılı kaydı. Berlin Filarmoni'yi yönetti ve Brahms'ın 3. senfonisinin 2. bölümünü dinledik ve geldik o senfoninin en ünlü
1: bölümüne. En ünlü bölümüne geldik. Herkesin bildiği bölüm.
0: Evet.
1: Şöyle bir şey söylemek isterim. Bu bölüm için bence önemli. Herkesin kulağı çok aşina olduğu için bu bölüme bazı riskleri vardır bence bu bölümün yorum açısından. Bunu romantik bir salon müziği gibi çalmamak lazım. Bu çok çabuk bir salon müziğine dönüşebilir. Romantik bir salon müziği. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. En büyük tehlikesi budur bu bölümün. Yine Brahms'ı hatırlamak lazım bu bölümde. Ve yine o yine içe dönük. Yine yalnızlık. Rubatoların çok kontrollü olduğu. Temponun ne çok ağır olduğu ne çok acele ettiği. Yani çok iyi organik bir yapısı olmuş. Çok olgun bir hüzün var bunda. Romantizm yok. Bir olgun kabul edilmiş, geri dönülmez, geri dönülemeyen bir olgunluk, bir derinlik var bu bölümde. Dolayısıyla bu kadar çabuk kulakta kalıyor olmasının bu temanın da verdiği handikaplar var işte. Bir anda hemen bir kiç, bir basit bir romantizme dönüşüyor olması tehlikesi. Bunu korumak gerekiyor bu bölümde. Bir de bu açıdan dinleyelim bakalım.
0: Evet, bir şef görüşüyle biz dinleyicilerin baktığımız açıdan değil başka bir açıdan değerlendirdi.
1: Evet.
0: Ve bu güzel bölümü gerçekten olağanüstü güzel bölümü şimdi dinliyoruz.

0: Brahms 3. senfoni, 3. bölüm, o meşhur bölümü Poco Allegretto'yu dinlediniz. Sırada Allegro son bölüm var. Evet.
1: Evet, gel yine Allegro'ya, yine Beethoven üzerinden bakalım istiyorum. Bir artık olgun dönem eseri, Brahms'ın çok ünlü bir besteci olarak artık çok kabul gördüğü bir dönemde yazdığı bir senfoniyi dinledik bugün. Şimdi final bölümünde artık Brahms, bilmiyorum, bu biraz da anti-hero, anti-kahraman bir yere gidiyor sanki Brahms. Bu son bölüm bence çok önemli bir döngüyü tamamlıyor. Yani başında söylemiştik ya, fa, la, fa başlangıcını
0: Evet.
1: bir hücre olarak demiştik. Burada da yine fa minörden fa majöre, o bizim ünlü yolculuğumuz, birçok senfonide konuştuğumuz o büyük yolculuk, karanlıktan ışığa giden final fikri burada da var. Fakat ilginç bir şekilde bu sefer sönük bir final ha. Yani yukarı çıkıp zirveye gidip bayrak diken bir final değil.
0: Evet.
1: Bu sefer yani şöyle, Beethoven'a şöyle kıyaslayayım. Beethoven ne yaptı? Beethoven kaderi yendi. Kadere karşı zaferini ilan etti. Kaderi perişan etti. Değil mi? Yani imparatorluğunu ilan etti diyelim Beethoven için.
0: Evet.
1: Brahms için de şunu söyleyelim. Brahms kadere yenilmedi. Ancak kaderi kabul etti. Kaderle bir barış yaptı. Bu da büyük bir zafer. Değil mi?
0: Bence çok doğru da bir yaklaşım yani.
1: Bence de
0: Bazı
1: çok
0: şeyler
1: olgun bir
0: bazen
1: yaklaşım.
0: teslimiyet her
1: Bak,
0: zaman iyidir.
1: 160 kilometre yürümek işe yarıyor gördüğün gibi. Ha? Ne diyorsun?
0: Dener misin?
1: Ben de denemeliyim. Yani buradan böyle bir sonuca çıktıysa gerçekten önünde saygıyla tabii ki her zaman eğiliyoruz. Ama dediğim gibi bu bir kabul edilmiş bir kaderle bir barış anlaşması. Çünkü fa minörden fa majör bu dağın zirvesine giden bir rota işaret ederken dağın tamamıyla kucaklaşan bir Brahms finali dinleyeceğiz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Brahms'ın 3. senfonisini sevgili Cemi Can'la bugün sizlere sunduk. Fikirlerini aldık. Biraz analiz, biraz anekdotlar ve programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.

0: Büyük senfoniler.
1: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
2: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
1: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkat.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Benjamin Britten, İngiliz bestecinin ilk önce çocukluk ve olgunluk dönemi arasındaki ilişkiye götüreceğiz sizi.

1934 yılında yazdığı Basit Senfoni başlıklı orkestra çalışması bizi erken yaşta yazdığı ezgilere götürür. Olgun döneminde bu tematik yapıları tekrar işleyen Britten, geçmişinin sanatsal bir değer taşıdığını, çocuk yaratıcılığının ham ama saf bir ifade olduğunu ve sanatçının kendi geçmişiyle kurduğu diyaloğu ortaya koyar. Çünkü besteci çocukluğun sadece hazırlık dönemi olmadığını, edindiği estetik düşüncenin gerçeğin bir kaynağı olabileceği düşüncesindedir. Basit Senfoni'nin adı bu yüzden çok önemlidir. Buradaki basit kelimesini sıradanlıkla karıştırmamak gerekir. Doğrudan ifade, yapısal açıklık bizi bir netliğe ulaştırır. Senfonide kullanılan barok dans biçimleri geçmişle kurulan bağı anlatır. Kısaca gelenek, yaşayan bir malzeme olarak yeniden yorumlanır. Öyle ki ne tamamen romantik ne tamamen avantgardtır. Bu yaklaşımı 20. yüzyıldaki neoklasik estetikte görürüz. Britten, karmaşık duyguları bile şeffaf biçimlerde anlatmayı tercih eder. Basit senfoni, gündelik, zarif ve oyunbaz bir karaktere sahiptir. Yani ciddiyet yerine oyun, gösteriş yerine incelik, güç yerine de canlılık üzerinden ilerler. Bu da Britten'ın müziğinde sık görülen insan ölçeğinde ifade anlayışına bağlanabilir. Evet sevgili dinleyiciler, Britten'ın Basit Senfoni başlıklı orkestra çalışmasını dinleyelim. İngiliz Oda Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetiyor.

Britten'ın basit senfoni başlıklı orkestra çalışmasını dinlediniz. İngiliz Oda Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetti. Benjamin Britten'ın estetik kurgusundan bahsedecek olursak, üç ana başlıkta toplamamız gerekir. İletişim kurabilen modernlik, psikolojik derinlik ve etik duyarlılık. Britten, insan deneyimini anlamaya çalışan dramatik bir anlatım tarzını benimser. Modern ama anlaşılır sanat anlayışından hareket ederken, tonal merkezde kalır. Bu da besteciyi dinleyiciyle bağ kuran bir konuma taşır. İfade gücünü koruyarak bir müzik dili geliştiren Britten'ın müzik estetiğinde oldukça karmaşık bir yapı hakimdir. Ancak bununla beraber bir iletişimsizliğe rastlayamazsınız. Çünkü Britten için müzik entelektüel olduğu kadar duygusal olarak da anlaşılabilir olmalıdır. Britten'ın operaları, kantatları ve liedleri gösterir ki müzik doğrudan insan psikolojisine ulaşmalıdır. Besteci şunu asla unutmaz ve savunur. Kelime ile ses ayrılmaz, ayrılamaz. Bu yüzden vokal çizgi yapay değil konuşur gibidir. Öyle ki dramatik ifade teknik gösterinin önüne geçer. Britten geçmiş müziği reddetmez. Barok müzik ve İngiliz koro geleneği üzerinden tarihsel formları yeniden yorumlar. Tüm bunları modern armoniler, yeni orkestral renkler ve çağdaş psikolojik anlatımla yaşadığı döneme dönüştürür. Bu yüzden onun estetik kurgusu geleneği yeniden canlandıran modernizm olarak düşünülür.

bilir. Bestecinin orkestrasyonunda ise tınlayan her sesi duyabilirsiniz. Çünkü kurduğu dokular berrak ve yoğunluk kontrollüdür. Bu da dramatik netlik, psikolojik odak ve anlatım ekonomisi sağlarken estetik donanımı hakkında bize ipuçları verir. Britten'ın bu donanımları bizi modern fakat iletişim kurabilen müziğe götürürken, partiturun her sayfasında insan sesi ve psikoloji merkezli anlatım, kırılgan bireyin dramatik dünyası ve gelenekle modernliğin senteziyle bizi karşılar. Sevgili dinleyiciler, Britten'ın bir eğitim filmi için hazırladığı Opus 34 Gençler İçin Orkestra Kılavuzu başlıklı çalışmasını dinleyeceksiniz. Bu yapıt, Purcell'ın bir teması üzerine varyasyonlar ve figürünü içerir. Londra Senfoni Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetiyor.

Britain'ın bir eğitim filmi için hazırlanan Opus 34 Gençler İçin Orkestra Kılavuzu başlıklı çalışmasını dinlediniz. Londra Senfoni Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetti. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde yine Britten'ın Opus 10 Frank Bridge'in bir teması üzerine yazdığı varyasyonlardan bazılarını sunacağız. İngiliz Oda Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetiyor.

Benjamin Britten'ın Opus 10, Frank Bridge'in bir teması üzerine yazdığı varyasyonlardan bir bölümünü dinlediniz. İngiliz Oda Orkestrası'nı Benjamin Britten yönetti. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Ünlü Fransız besteci Georges Bizet, 1875 yılında ilk premieri yapılan Carmen operasıyla 100 yılı aşkın zamandır süregelen opera komik, çizgi ve geleneklerini de temelinden sarsmış ve eser bu yönüyle başarısızlığa uğramıştı. Ancak ileriki yıllarda opera, uluslararası büyük bir başarıya ulaştığında besteci maalesef hayata gözlerini yummuş ve bu onurlu duyguyu tadamamıştı.

1962 yılına tarihlenen bu kayıtta ünlü soprano Maria Callas, Bizet'in Carmen operasından Habanera'yı Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyordu. Bu konserin hemen ardından 1960'lı yılların ortasında Moskova'nın ünlü Bolşoy Tiyatrosu başbalerini Plisetskaya, Kübalı bir grubun Rusya turnesi sırasında sergilediği dans gösterisini izledikten sonra hayalini kurduğu Carmen müziğiyle bir koreografi düzenlemesi için grubun koreografından bir ricada bulunur. Bu ricayı kırmayan Alberto Alonso çalışmalarını tamamlayıp tekrar Rusya'ya gelir ve çalışmalarını Plisetskaya'ya sunar. Bu başarılı çalışmanın tek eksiği artık bu bale için bir orkestra süitidir ve Plisetskaya bu süitin bestelenmesi için dönemin en ünlü popüler bestecisi ve yine besteci olan eşi Rodion Shchedrin'in yakın dostu Shostakovich'e başvuracaktır. Fakat Shostakovich bu öneriyi nazik bir dille reddedip konuyu Haçaturyan'a aktarır, ancak Haçaturyan'ın yanıtı ilginç olur. Balerin hanımın kocası iyi bir besteci, otursun eşi için bu süiti bestelesin diyen ünlü bale ve opera bestecisi, böylece Shchedrin'in bu son derece ilginç eseri bestelemesi için ışığı yakan kişi olur. Müzik ve hikayenin birbirinden ayrılamaz bütünlüğünü fark etmiş olan Shchedrin, zihinlerin yaratıcı bir buluşması olarak adlandırdığı bu bağlantıyı bestesinde son derece çarpıcı şekilde ortaya koyacaktır. Bizet'in yaptıklarına saygı göstermek ve Carmen'in hikayesini anlatırken müziğinin evrenselliğini ortaya çıkarmasının yanı sıra esere kendi fikirlerini eklemek amacıyla da müziğini kurgulamada ilginç bir soyutlama yöntemi kullanan Shchedrin, meşhur ezgileri eserinin içine süitin iskeleti olarak yerleştirirken sadece yaylı çalgılardan oluşan orkestranın yanına eklediği vurmalı çalgılardan oluşan bir enstrüman grubuyla da orkestra düzenlemesine çağdaş bir soluk getirmeyi başarmıştır. Dinleyicilerin ana melodileri çok iyi tanıdığını varsayarak bunlara yaptığı şaşırtıcı müdahalelerle hem dinleyiciyi esere yakın tutmayı hem de zaman zaman muziplikle zeka arasındaki ince çizgiyi çekmekteki başarısı eseri unutulmaz arasına hızlıca yerleştirmiştir. Eser, Shchedrin'in müziği ve Alonso'nun koreografisiyle sahnelendiğinde dönemin Sovyet rejiminde büyük çalkantılara neden olmuş ve sahnelenmesi çağrıştırdığı cinsellik sebebiyle yasaklanmıştı. Buna ilk tepki Shostakovich'ten geldi ve Rus klasik müziğinin lideri konumundaki bestecinin bu tepkisiyle yasak kaldırılsa dahi Sovyet yönetimi eserin sahnelenmesini ulusal ve uluslararası arenalarda sürekli engellemeye çalıştı. Plisetskaya tüm bu gelişmeler neticesinde hastalanarak dans etmeyi bıraktı. Shchedrin eserine yıllar boyunca artan ilgiyle Carmen Suite'ini unutulmaz besteler arasına yazdırmayı başardı. Şimdi sizlere bu ilginç eseri Andre Orozco Estrada yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla sunuyoruz.

Rodion Schedri'nin Carmen Ballet Suite'ini Andrei Orozco Estrada yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Tamer Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve bayramınızı en içten duygularımızla kutluyoruz. Geçen haftalarda Frankenstein mitinin hem karanlık hem duygusal hem de sevimli yüzlerini tanıdık. Bugün ise bu efsaneye bambaşka bir pencereden bakıyoruz. Mel Brooks'un muhteşem mizahıyla.
2: Karşımızda komedi dünyasının efsane ismi Mel Brooks var. 1926 doğumlu Mel Brooks, Amerikan sineması ve tiyatrosunun en önemli komedi dehalarından bir tanesi. The Producers, Blazing Saddles, Young Frankenstein ve Spaceballs gibi kült filmlerin yaratıcısı olan Brooks, 70 yılı aşkın süredir absürt mizahı, taşlamayı ve zekice parodiyi ustalıkla kullanıyor. Zaten Mel Brooks'un dünyasında hiçbir şey tamamen dokunulmaz değil. Korku, trajedi, klasikler. Onun için her şey bir oyun alanı.
1: 1974 yılında çektiği Young Frankenstein, yani Genç Frankenstein filminde klasik Frankenstein hikayesini tiye alan, siyah beyaz estetiğiyle eski korku filmlerine de göz kırpan unutulmaz bir başyapıttı. Film o kadar sevildi ki 2007 yılında Mel Brooks bu eseri Broadway'e uyarlamaya karar verdi. Senaryoyu Thomas Meehan'la birlikte yazdı, şarkı sözlerini kendisi yazdı ve müzikleri de kendi besteledi. Bugün programımızda Young Frankenstein müzikalinin orijinal Broadway kast kaydının neredeyse tamamını dinleyeceğiz. Şimdi Mel Brooks'un eşsiz absürt mizahı, Broadway'in görkemli tınıları ve unutulmaz şarkılarla yolculuğumuz başlıyor.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te bugün Mel Brooks'un Genç Frankenstein müzikalinden bölümler dinliyoruz. 2007 yapımı Genç Frankenstein'in yönetmen ve koreograf koltuğunda Broadway'in en önemli isimlerinden Susan Storm'un var. Müzikal 8 Kasım 2007'de New York Hilton Tiyatro'da, yani şimdiki adıyla Lyric Tiyatro'da premier yaptı. Orijinal kadroda Roger Bart, Megan Murley ve Sutton Foster gibi Broadway'in en önemli isimleri var.
1: Müzikal Broadway'de toplam 485 performans sergiledi. Eleştirmenler film kadar komik olmadı ama orijinal hikayeye de saygılı gibi biraz karışık yorumlar yapsalar da seyirci tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Özellikle Putting on the Ritz sahnesi Broadway'in tarihine geçti. O günden beri Amerika ve İngiltere'de birçok kez yeniden sahnelendi. Turnelere çıktı ve hala dünyanın birçok yerinde sıkça tercih edilen bir müzikal olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi müzikalin en ikonik ve sevilen parçalarını dinlemeye devam ediyoruz.
2: How are we getting to the castle?
3: A wee strop fair de schlagen wagen suchen fruchen.
2: What's that?
3: A hayride!

ready for what's been going on. It's a doozy.

0: Mel Brooks'un sözlerini ve müziğini yazdığı Genç Frankenstein müzikalinden bölümler dinliyoruz. Evet, peki bu hikaye sahnede nasıl anlatılıyor? Friedrich Frankenstein genç bir doktor. Ailesinin geçmişinden uzak durmaya çalışan biri, hatta soyadını kullanmıyor, benzer bir soy isim kullanıyor. Ama kader onu yeniden o hikayeye çekiyor.
1: Frederick ailesinden kalan yüklü bir mirası reddedemeyince kendisini Transilvanya'daki o meşhur şatoda bulur. Şatoda büyük dedesi Victor ve yaratığı onu beklemekte. Derken bu büyülü hikayeye kendisini kaptırır ve o eski deneylerin izinden gitmeye başlar.
0: Tabii bu kez her şey çok daha eğlenceli, çok daha abartılı, tabii bir o kadar da tanıdık.
1: Genç Frankenstein aslında bize şunu hatırlatıyor. İnsan değişmiyor. Korkularımız, arzularımız ve bazen kendimizi fazla ciddiye alıyoruz.
0: Belki de bu yüzden bu hikaye hala yaşıyor. Çünkü her dönemde ona başka bir yerden bakabiliyoruz.

0: genç Frankenstein karanlık bir hikayeye atılan bir kahkaha.
1: Ve belki de en güzel hatırlatma şu, bazen en ciddi görünen şeyler bile biraz gülünce hafifliyor.
0: Ve son seçkimizde müzikalin en duygusal, en komik ve kapanış coşkusunu bir arada dinliyoruz. Now you're a creature, a primitive soul, you don't know your left.

0: Mel Brooks'un Young Frankenstein müzikaliyle neşe ve müzik dolu bir program geçirdik. Klasik Frankenstein hikayesini bu kadar eğlenceli ve sevilebilir kılan nadir eserlerden biriyle tanıştık. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mutlu bayramlar.
1: Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayramı Ankara'da geçiren Bahçeli, önce Kurban Bayramı namazını kıldı. Ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtını da ziyaret etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir, dedi. Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın kardeşliğin ve umudun en güçlü işareti olmasını temenni etti. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edildiği iddialarına da dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına cevap verdi. Kemal Bey, avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, dedi. Manisa'da konuşan Özel, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım ifadesini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de konuştu. Destici, CHP'de yaşananları değerlendirdi. CHP'nin içinde bir siyasi çekişme var, herkes hukuki karara uymak zorunda, dedi. İran Devlet Televizyonu, Amerika ile müzakere edilmekte olan mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağını açıkladı. Buna göre Amerikan askerleri İran çevresinden çekilecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran savaşı sırasındaki haberlerin nedeniyle tepki gösterdi. Trump, Amerikan basınını ve demokratları İran savaşı sırasında Amerika'nın başarılarını görmezden gelmekle suçladı. İran'sa Hürmüz'de kurulacak yeni mekanizmaya ilişkin Umman'la görüşecek.

0: görüştüklerini duyurdu. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocukları hedef aldı. Bir çocuk yaralandı, bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli, katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğudaysa Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin. Reklam.
3: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Father John Misty albümlerine sadece sergiledikleri müzikle değil, aynı zamanda sanatçının hikayeci yönüyle de bakmak gerekiyor. Gayet sinematik ilerleyen 2022 yılı çalışmasında bizi artık her kimse Chloe ile tanıştırıyor Misty. O halde merhaba, hemen yerlerinize oturun, ışıklar kırmızı perde açılmadan önce sönmek üzere. Başlıyoruz.

Chloe and the Next 20th Century sanki bir Scott Fitzgerald romanının fon müziği ya da Cole Porter şarkılarının çalındığı caz kulüplerinin sesi gibi. Father John Misty'nin 2022 yılı albümünde sergilediği müzik hakkında şöyle diyor bir eleştirmen. 1930'lardan 60'lara doğru uzanan etkileriyle eski bir Hollywood albümü gibi. Gerçekten de her zaman başvurduğu folk rock'la indie yerine bu sefer jazz çağının tonuna kapılmış Misty. Aradığı ilhamı big bandlerin altın yıllarında bulmuş.

Joshua Tillman ya da müzikteki adıyla Father John Misty aslında bir hikayeci. Parçalarını kimi zaman kendi hayatından, bazen de kurgusal kısa hikayelerle şekillendiriyor. Ama otobiyografik sınırları ne zaman aşıp hayaller dünyasına daldığını anlamaksa güç, bunu kestirmek gerçekten maharet istiyor. Modern insanın kaygılarına değindiği de oluyor, yaşadığımız devrin eleştirisini yaptığı da. Bu anlarda anlatıcı yönü kendini gösteriyor, keskin zekası ve alaycı üslubuyla sözler yazmadaki ustalığını sergiliyor. Çok sevdiği nüktedan tavrı ve kinayeli dili Father John Misty'nin parçalarına attığı imzası. Dolayısıyla ortaya çıkardığı şey klasik parça akışında da değil, müzikli bir hikaye gibi. Albümleri de bu hikayelerin toplaştığı, sonu bazen bir yere varan, bazen de dinleyiciyi merakta bırakan bir yapıda. 2022 yılı çalışması Chloe and the Next 20th Century, Father John Misty'nin bu çizgisini sürdürdüğü, hatta hayalleriyle gerçekler arasında daha fazla dolaştığı albümü.

2022 yılı çalışmasında önceki albümlerinden daha farklı bir şey ortaya çıkarmaya çalışan Father John Misty, orkestral bir hissiyatla, nefesler ve yaylılarla kompozisyonlarını lezzetlendirirken bir bossa nova denemesi de yapıyor. Hatta ona İspanyolca sözler de yazmış. Chloe and the Next 20th Century'de tam da o noktadayız. O halde gelsin Olvidado Otro Momento.

Fleet Foxes grubunun davulcusuyken Jay Tillman olarak kendi kariyerini başlatan, bu adla çıkardığı bir dizi albümün ardındansa daha gizemli bir karaktere bürünmeye karar veren Joshua Tillman, Father John Misty oldu. Bu noktadan itibaren odağımıza aldığımız müzisyeni 2012'deki Fear Fun albümünden bu yana aralıklarla bu programda ağırlıyoruz. Bugünkü Chloe and the Next 20th Century ile 5. kez konuğumuz oluyor Father John Misty.

Wilson'la birlikte ortaya çıkardığı bir albüm oldu. Misty'nin Wilson'la ortaklığına harika bir söz yazarı ve bestecinin, incelikli prodüksiyonlarla zarif ses manzaraları çizen müzisyen bir yapımcının buluşması olarak da bakabiliriz ve bu kimyanın yine etkileyici bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Covid döneminde yazdığı parçaları ağırlıklı olarak Jonathan Wilson'ın California Topango kanyondaki stüdyosunda kaydeden Father John Misty, orkestral pasajlar içinse zamanında Elvis'ten Ray Charles'a, Dean Martin'den Ella Fitzgerald'a, The Rolling Stones'dan R.E.M.'e kadar şöhretlerin çalıştığı Union Recordings'e kapanmış. 2022 yılı albümü Chloe and the Next 20th Century'nin sinematik bir zarafetle Hollywood'un altın zamanlarını çağrıştıran bu en görkemli anlarında kalabalık bir müzisyenler topluluğu Father John Misty'ye eşlik etmiş.

Chloe and the Next 20th Century eleştirmenleri büyüledi. Önceki albümleriyle de dikkat çekmeyi başaran Father John Misty ne kadar iyi bir besteci ama bu yönünden daha çok söz oyunlarının ustası bir anlatıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Father John Misty olarak çıkardığı 5. albümüyle yeni şeyler deneme cesareti de gösteren ve bunun üstesinden de gelen müzisyenin 2022 yılı çalışmasını bir başyapıt olarak değerlendiren eleştirmenlere katılmamak elde değil. Chloe and the Next 20th Century'nin Father John Misty diskografisindeki özel yeri sağlam. 11 parçasıyla sanki 50 dakikalık bir dönem filmi için yazılmış gibi gayet sinematik. Father John Misty bu havadaki bir albümden beklenen her şeyi fazlasıyla karşılayan bir iş ortaya çıkarırken söz yazarı ve besteci üslubunu da fütursuzca sergiliyor.

Bugün Father John Misty'yi konuk ettik. 2012'deki Fear Fun albümünden bu yana odağımızda olan müzisyen Chloe and the Next 20th Century'den şarkılarını söyledi.

0: Albümün çizdiği ses manzarasını bir bütün olarak algılamanız adına anonslarımızla aralara çok girmemeye çalıştık. Peki Chloe ne oldu? Feather John Misty'nin 2022 yılı albümüne adını veren bu hissiz, sosyetik kadının hikayesi nasıl sonuçlandı? Ne yazık ki tatsız bir kader bekliyordu onu. Ama Feather John Misty yine de karamsar bir sonla bağlamıyor 5. stüdyo albümünü. Az önceki kapanış parçasında niyetini özetlerken aşk şarkılarıyla geleceği takas etmeyi teklif ediyor. Kendi tercihinin ise aşk şarkılarından yana olduğunu belirtiyor. Ben aşk şarkılarını alacağım ve karşılığında sana geleceği vereceğim diyor. Mutlu bir bayram günü geçirmeniz dileğiyle ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünya listelerinden.

Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Şarkılarımıza geçmeden önce Kurban Bayramınızı kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram tatili diliyoruz. Açılışta Simon Le Bon önderliğinde 80'ler efsanesi New Wave grubu Duran Duran, Rio, New Moon on Monday ve The Reflex onların imza şarkılarıydı. Bu kez yanlarında şık kariyerli Nile Rodgers var. Geçen ay yayınlandı Free to Love, Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

Duran Duran ve Nile Rodgers'ın yeni şarkısı Free to Love'la adeta 70'li yılların sonlarına uzandık. Şimdi 2023 yılında Sofia Nizau destekli Milwaukee ile hit olan Brezilyalı DJ Zerp, yeni tekli If It's Not Love'da Rita Ora ile birlikte.

Kariyerinin 18. albümü In Times of Dragons'la bir kez daha gündemdeki yerini alan 90'lı yıllar karizması Tori Amos buradaydı. Albümden çıkan 3. tekli Gasoline Girls dinledik. Pop Turak'ta bir yeni şarkı daha, Sizzle ve Onwards.

Jay Malinowski ve Beatrice Martin, indie pop grubu Armistice, Kanada'dayız. 2011 yılından CD Lights Cry.

Armistice'in ardından yine indie pop müzik yapan üçlü Cannons, Ryan Clapham, Paul Davis ve Michelle Joy. Önceki ay çıkan albüm Everything Glows'dan Carousel. Eğer pop track'ta kalırsanız az sonra Laura Mia Summer ve Moonlight burada olacak ama önce Cannons.

Yumuşak elektronik dokular, sade ama etkili bir ritim ve derin bir atmosfer. Radyolarınızda Olympia Vitalis ve yeni tekli Days.

Özellikle İtalya ve Fransa'da büyük ilgi gören İngiliz şarkıcı Lou Saint, pop, soul ve caz etkilerini birleştiren güçlü vokaliyle listelerde şansını denediği yeni çalışması Love Bites Back.

İngiltere'deydik, Yeni Zelanda'ya geldik. Jason Suskov önderliğinde indie pop grubu Leisure, Cuma günü yayınlanacak Welcome to the Mood albümünün özel baskısından Home.

Pop Durak dünya turu Almanya'ya uğradı. Radyolarınızda Leoni vardı. Çalıştığı isimler arasında Pascal Le Toublon, Felix Yin ve İman Bek gibi önemli DJ'ler olan yıldız ismi Callum Scott'la seslendirdiği yeni liste adayı şarkısı Stay ile dinledik. Şimdi Magic Brown ve Love Is.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop, rock, hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. İngiliz grup Little Mix kariyerli Perry Edwards, solo tekli Woman in Love.

İngiltere'den Norveç'e Progressive House DJ'i Kigo, yanında Khalid ve Griffin, Kuzey Avrupa ülkelerinde listelerde yer bulan tekli Say My Love.

Alman prodüktör Mike Mana buradaydı. Hem Never the Same dinledik, hem de 1992 yılında gösterimde olan The Last of the Mohicans filmini anımsadık. Son dakikalara yaklaşırken retro esanslı elektronik pop ve Eurodance müzik yapan Les Bar 90 ve Still Not Goodbye.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan yine bir çarşamba akşamından ben Feridun Ertaşkan'dan herkese merhaba. Programa başlamadan önce Kurban Bayramı'nın herkes için sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Bu dileklerimizle başlayalım. Latin caz müziği deyince genellikle ta Dizzy Gillespie'nin Tintin Deo gibi geçmişi 80 yılı aşan şarkılardan bugüne gelen klasikleri ve onların üzerine inşa edilmiş sound'u hatırlarız. Latin cazı zamanla neredeyse atomlarına ayrılacak kadar mikro müziklere yöneldi. Füzyon farklı bir tını yarattı, rock ile farklı tınılar ayrıca yaratıldı, disco ayrı bir dünya oldu. Bunların hepsi Latin müziğin üzerine inşa edildi. Yanı sıra her ülkenin kendi yerel soundları, yani Güney Amerika'da tabii bu durumda özellikle, hatta Batı Afrika'da sonradan buna dahil oldu, Latin cazı olgusunun orijinal sound'u içinde kendi yerel renklerini oluşturdu. Jamaika tarafı ayrı, Küba'sı ayrı, Brezilya'sı, Venezuela'sı hepsi ayrı. Günümüze kadar bu kavram Amerikan kıtası ana akım cazının paralelinde bir ayrı sound olarak ilerleyip geldi. Hatta biliyorsunuz Grammy ödülleri içinde Latin Grammy ödülleri adıyla ayrı bir dal dahi oluştu. Küba'sı ayrı, Karayipleri ayrı, Brezilya'sı ayrı. Yani tüm bu geniş coğrafyada üretilen müzikleri Latin cazı diye ayırıp tek bir isim altında paketlemek doğru olmaz. Hele günümüzde hiç değil. İşte bu kaygılarla olacak Downbeat dergisi Mart sayısında Latin cazı bugün ne alemde adını verdiği bir dosya yayınladı ve okuyucularına bazı örnek albümler tanıttı. Bu dosya doğrusu bana da ışık oldu ve derginin önerdiği albümlerden seçtiğimiz müzikler ve derginin izahlarıyla karşınızdayız. Bu albüm ve sanatçıların ilki piyanist ve besteci Edward Simon. Simon'ın Latin Amerika'ya adadığı albümünün ikinci cildi, yani ikinci albümü, çok sevdiği Latin şarkılarını sunmak için daha odaklı bir yaklaşımı benimsemiş. İlk cilt Güney Amerika'nın geniş yelpazesinden materyaller seçme yaklaşımını benimsemişti. Örneğin Astor Piazzolla'nın Arjantin'i, Antonio Carlos Jobim'in Brezilya'sı gibi. Burada bir Küba bolerosu, orada bir bossa nova, ardından Porto Rico, Şili ve çok sevdiği Venezuela'dan şarkılar serpiştirilmişti albümün içine. İkinci albümde, yani yeni albümde ise Simon'ın odağı tamamen kendi ülkesi Venezuela'ya çevrilmiş. Simon, basçı Ruben Rogers ve davulcu Adam Cruz ile birlikte 6 parçadan oluşan bir set dinletiyor albümü satın alanlara. Atardeser, yani gün batımı, günün sonunun hissini ve formunu yansıtıyor. Ruben Rogers'ın enfes solosu ve Simon'ın her zamanki zarif piyanosuyla öne çıkan güzel bir bala. Dama Antonio'da Simon ve arkadaşları Venezuelalı besteci Francisco de Paula tarafından yazılan güzel bir valsi yeniden yorumlamış. Yaklaşık 18 dakika süren bu parça, bir tek bir parça, birazdan bunu dinleyeceğiz. Albümün başlık parçası olmasa dahi kesinlikle albümün en önemli parçası. Simon basın bülteninde bu müzik benim kimliğimin bir parçası diyor. Simon'ın bu ikinci volümü, ikinci albümü daha derine inmek, orijinal şarkıları onurlandırırken onları üçlünün ifade diline taşıyan sürükleyici bir dinleme deneyimi sunmak istedim diyor ve bunu bence başarıyordu. Evet, ben de 17 dakikalık uzunluğuyla Dama Antonona isimli parçayı seçtim. Çünkü albümün en önemli parçası hem de sanatçının tüm fikirlerini bir araya topladığı örnek bir çalışma. Dinliyoruz Dama Antonona.

Downbeat dergisinin Mart ayında yayınladığı Latin Cazı Bugün Ne Alemde isimli dosyada yer verdiği albümlerden dinliyoruz. Venezuelalı Edward Simon'ın albümünden uzun uzun söz ettikten sonra sırada Brezilya müziğine, Brezilyalı piyanist, besteci ve aranjör Antonio Adolfo'nun çalışmalarına geçiyoruz. Bu albümde tecrübeli kulakları memnun etmeyi amaçlayan 10 kişilik bir orkestra ile kaydedilmiş Karnaval isimli bir albüm bundan söz edeceğiz. Aranjmanlar canlı, müzik hafif, neşeli, tam anlamıyla kutlama havasında. Pedro Cayetano tarafından 1948'de bestelenen Ecom Esse Que Eu Vou da, ki Portekizce telaffuzu oldukça zor, Yesse Sadok ve İdris Budria sırasıyla trompet ve saksafonda harika sololar sergilemiş. Vasorinhas ise karnaval çevresinde popüler olan bir dans ve müzik tarzı olan Frevo olarak karşımıza çıkıyor. Brezilya müziğinde beklenmedik sürprizlerle dolu hızlı tempolu bir parça. Marcelo Martins ve gitarist Lula Galvao da heyecan verici sololar dinletiyor. Daha doğrusu dinletecek birazdan bize ve biz de bu albümün etkisinde şu iki parçayı peş sıra dinlemeye başlıyoruz diyorum. Ecom Esse Que Eu Vou, demin telaffuz edemediğim ama şimdi de telaffuz edemediğim parça ve Vasorinhas. Başlıyoruz.

Dahmit dergisinin Mart ayında yayınladığı Latin Cazı Bugün Ne Alemde isimli dosyada yer verdiği albümlerden seçtiğimiz müzikleri dinliyoruz. Önce Venezuelalı Edward Simon, ardından Brezilya müziğini odağına alan Antonio Adolfo ve şimdi tamamen farklı Kübalı İsviçreli kemancı ve vokalist

Lilian Canizares sahneye çıkıyor. Son derece genç bir şarkıcı, aynı zamanda kemancı, Kübalı İsviçreli kemancı ve vokalist Lilian Canizares sahneye çıkıyor. Klasik müzik eğitimi almış, caza derinden bağlı olan Canizares, türlerin zincirlerinden kurtularak her iki ayağı da sağlam şekilde günümüze basan bir müzik yapıyor. Paris'te çalışma arkadaşları Mozambikli basçı Crido, Thomas ve Kübalı perküsyoncu Inor Sotolongo gibi isimlerle kaydedilen bu müzikler dünya çapında üne kavuştu. Senegalli kora sanatçısı Momi Maiga, Vamos a Florecer baladına halk müziği tarzında dokunmuş. Güney Afrikalı piyanist Bokani Dyer ise bu ilginç kültür ve müzik karışımına canlılık katmış. Canizares'in de kendi sınırsız özellikleri var. Küba'da doğdu ama İsviçre'de yaşayan, ister ana dil İspanyolca'da ister Fransızca şarkı söylesin, duygusal ve etkileyici bir vokalist olduğu kesin bu genç kadının. Keman çalışı da ayrıca büyüleyici. Zaman zaman geleneklerin ötesine geçerek açılış parçası Maputo'da Hendrixvari bir kükreme gibi efektler dahi içeriyor. Müziğe bu kadar sınırsız bir yaklaşımla insan sorabilir. Bu caz mı? Aslına bakarsanız kimin umurunda? Canizares'in caz ruhu müziğin onu götürdüğü yere gidiyor. Zor zamanlarda umut ve birlik mesajı veriyor ve bu mesajı dünyanın dört bir yanına taşımaya çalışıyor diyerek enerjisi hayli yüksek bu albümden Vitamina Y ve Yovain Aver isimli şarkıları dinliyoruz. Başlıyoruz.

Downbeat dergisinin Mart sayısında yayınladığı Latin Caz'ı Bugün Ne Alemde isimli dosyada yer verdiği albümlerden seçtiğimiz müzikleri dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz muhteşem 6 şarkılık setin başında itibaren dikkat çeken şey sesi, yani sound'u. Michael Leake her şeyin temiz, kusursuz ve %100 etkileyici olmasını sağlamak için miksajı nasıl yükselteceğini iyi bilen birisi. Bu elipsisin ritmik başlangıcından itibaren Pedrito Martinez'in kongaları ve vokalleriyle Oba Corso'nun girişinde kulakları uyandırmasıyla açıkça görülüyor. Antonio Sanchez yerinde vurgular ve efektlerle devreye giriyor ve Leake müthiş sentezleyici çalışması ve prodüksiyonuyla şarkıyı adeta yükselişe geçiriyor. Set boyunca

temelinde folklorik sözler ve ilahiler, klavye odaklı doğaçlama ve üst düzey prodüksiyonun bir kısmı var. Bu albüm kelimenin tam anlamıyla türleri patlatıyor. Sahnenin en heyecan verici üç sesinin bu ortaklığı yıllardır kaynama halindeydi. Michael Ligg'in stüdyosunda bir araya gelerek başladılar ve ilk performanslarını 2018 Jazz Festivali'nde sergilediler. 2021'de Martinez ve Sanchez Manhattan'daki Power Station stüdyosunda iki gün geçirdi ve Ligg İspanya'daki evinden Zoom üzerinden onları izleyerek konuşmalarını şekillendirerek katmanlandırdı ve ekledi. Sonuç inanılmaz derecede organik bir havaya sahip etkileyici bir çalışma. Zirvede olan 3 sanatçı harika seslere doluyor. Ben bu 6 parçanın içinden Abacoso ile Caminando'yu seçtim dinlemek için ve şimdi vakit geçirmeden başlıyoruz. Abacoso ve Caminando.

süre geldik son albüme. Omar Sosa, solo piyano performans sanatına yabancı değil. Onu İstanbul'da biz de canlı olarak birden fazla kez izleme imkanı bulmuştuk hatırlarsınız. Bir piyanistin solo çalışmasını dinlemek her zaman zevktir. Bu sanatçının kişiliğinin gerçek bir temsilidir. Ve burada Omar Sosa'yı düşünceli güzel bir ruh olarak görüyoruz, dinliyoruz. Sosa'nın bu kayıt hakkında basın bülteninde söylediği gibi, o büyük hayaller tiyatrosunda korku ve üzüntüyü coşkulu bir birlik marşına, hayatın kendisinin bir kutlamasına dönüştürdük. Müzik ortak sesimiz, kolektif acımızı döktüğümüz bir kap oldu ve böylece umutsuzluk bir ışık fenerine dönüştü. Bu albümden Inside the Spirit isimli parçayla bugün de Caz Alman'a tamamlıyoruz.

Bugün caz almanakta Latin cazın günümüzde nasıl bir yerde olduğunu anlamaya çalıştık. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası programına hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu, mikrofonda ben Gökhan Özer, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Yıldızlar Topluluğu TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini tanıtalım. Saksafonlarda Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, flügelhorn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, kontrbasta Ozan Mustaoğlu, davulda Ferit Odman, piyanoda Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Bestesini Woody Shaw'un yaptığı In Case You Haven't Heard adlı parçayla başladı bu akşamki birlikteliğimiz. Utku Akyol'un trompet solosuyla dinledik. Sıradaki parçamızın bestesi George Coleman'a ait. Apache Dance. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Utku Akyol'un trompet, Ferit Otman'ın davul solosuyla dinleyeceksiniz.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz programı bestesini Kenan Dorham'ın yaptığı Petros Time'la devam ediyor. Sololar, Barış Doğukan Yazıcı ve Utku Akyol trompet, Engin Recepoğulları tenor saksafon, Ozan Musluoğlu kontrbas.

Sıradaki parçanın bestesi Amerikalı caz piyanisti ve besteci Duke Pearson'a, düzenlemesi ise Halil İbrahim Işık'a ait. Is That So? Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Utku Akyol ve Şenova Yüker'in trompet, Ozan Musluoğlu'nun kontrabas solosuyla dinleyelim.

Bestesini Wayne Shorter'ın yaptığı Rio ile devam ediyoruz. Sololarda tenor saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı var.

Birlikteliğimiz bestesini Hank Mobley'in, düzenlemesini Barış Doğukan Yazıcı'nın yaptığı Split Feelings'le devam ediyor. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Barış Doğukan Yazıcı'nın trompet, Ferit Odman'ın davul solosuyla dinleyeceğiz.

Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken orkestramızdan dinleyeceğimiz bir diğer parça, bestesi Richie Beyrah'a, düzenlemesi Halil İbrahim Işık'a ait olan Leaving. Sololarda trompette Barış Doğukan Yazıcı ve Şenova Ülker,

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nın yorumlarıyla keyifli bir caz akşamının daha sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu, speakeriniz ben Gökhan Özer. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini bir kez daha hatırlatalım. Saksafonlarda Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, flügelhorn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, kontrabasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Otman, piyanoda Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Orkestramızın veda parçasına gelince, bestesini Tom Harrell'ın, düzenlemesini Halil İbrahim Işık'ın yaptığı On the Roof. Çağdaş Oruç'un tenor saksafon, Şenova Ülker'in trompet, Ferit Otman'ın davul solosuyla dinleyeceksiniz. Hoşça kalın.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Balkan Bandosu'nda neşe ile hüznün iç içe olduğu coğrafyaya ait olan müziklerle yol arkadaşlığı etmek için söz verdiğimiz gün ve saatte yeniden buluştuk. Bu akşam günümüzle yakın geçmiş arasında kurulan müzikli köprülerden geçeceğiz. Balkanların çok sesli ve ahenkli kültürel ikliminde iyi müzisyen ve toplulukların seslendireceği şarkıları 59 dakikalık bu yolculukta sizlerle buluşturacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek müzikli duraklarımız. Açılışımızı bir düetle gerçekleştireceğiz. Nikos Vertis, 1976 Hollanda doğumlu bir müzisyen. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Selanik'e taşınmış. 7 yaşında buzuki çalmaya başlamış. 15 yaşında şarkı söyleyerek çeşitli

mekanlarda sahne almış. 16 yaşındayken 2 yıllığına teknik lise eğitimi almak için Hollanda'ya geri dönmüş. Eğitimini tamamladıktan sonra Yunanistan'a gelerek Selanik ve çevresindeki diğer bölgelerde sahne yaşamını sürdürmüş. 2003 yılında Türkiye'ye gelerek Fethiye'de düzenlenen ikinci Mega Hit Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'na katılmış. Müziklerinde işlediği tema aşk acısı ve ulaşılamayan sevgili üzerinedir. Natasa Theodoridou ise 1970 doğumlu bir Yunan şarkıcı. İlk üç albümü platin statüsüne ulaşan tek Yunan kadın sanatçı aynı zamanda. 2014 yılından seslenen Nikos Vertis ve Natasa Theodoridou iyi bir arkadaş bulacağım. Enofilo Mukalo Taburo.

Balkanların çok renkliliğinden yankı bulan melodiler, tutku dolu sözlerle birleşerek TRT Radyo 3'te sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yunan müzik sahnesinin yıldız isimlerinden bir yenisini dinleyeceğiz. Balkan Bandosu programının şimdiki konuğu Dimitris Haristis'le Yıl 2020, Fego. Gidiyorum.

TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu'yla geçmişten günümüze doğru müzikli dakikalarda yol almayı sürdürüyoruz. Yeniden bu akşam sıkça rotamız olacak ülke Yunanistan'dayız. 1971 Atina doğumlu Eleni Karusaki ile yeniden 5 yıl önceyi hatırlayacağız. Tipota.

0: TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandosu'nda an itibariyle Yorgo Sabanis'in müzikli hikayesine değineceğiz. 1983 doğumlu Yunan şarkıcı, söz yazarı ve bir sporcu olan Yorgo Sabanis, ulusal bir atletizm şampiyonu aynı zamanda. Sporcu olarak kariyerini bitirdikten sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Yorgo Sabanis, Yunanistan'ın başkenti Atina'da doğdu. Bir genç olarak Sabanis, çoğunlukla 60'ların ve 70'lerin rock gruplarını ve İngiliz-Amerikan müzik gruplarını dinliyordu. En büyük müzik idolü ise Yorgo Dalaras'tı. 13 yaşında müziğe başladı ve Fasma adlı bir grup kurdu. Atina'da bir müzik okulunda gitar üzerine eğitim aldı. Sabanis, 4 şarkıdan oluşan ilk single'ını 2007 yılında çıkarttı. Yıllar içinde hız kesmeden pek çok tekli ve albümle müzikseverlerin beğenisini kazandı. Geçtiğimiz yıldayız. Yorgo Sabanis seslendiriyor. Rota.
1: Δεν μπορεί ο χρόνος

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Mandosu'nda Yunan şarkıcı Despina Vandi beraberliğimize eşlik ediyor. 1969 yılında Almanya'nın Tübingen şehrinde dünyaya gelen Vandi, Kavala asıllı bir Yunan aileden geliyor. Despina 6 yaşındayken Kavala'ya dönüş yapmışlar. Orta sınıf bir ailede büyüyen şarkıcı çocukluğundan beri müzikle ilgilenmeyi hayal ediyordu. Fakat hayat şartları nedeniyle eğitimi için müziği geçici süreliğine ikinci planda bıraktı. Selanik'te felsefe okumak için adım attı. Fakat müzik tutkusu gittikçe ağır bastığı için eğitimini yarıda bırakmak durumunda kaldı. Şarkı söylemeye ilk başladığında ailesinden şarkıcı olduğunu gizleyebilmek için Eli Mara takma adını kullandı. Daha sonra kendi öz adına Vandi soyadını ekleyerek müzik sahnesine çıkmaya karar verdi. 90'lı yılların başında Atina'da Vasilis Karas'ın desteğini alan şarkıcı bir müzik şirketiyle sözleşme imzaladı. Gelamu'yla Esana Perimeno adlı albümleri yayınlandı. Daha sonra Yunanistan'ın tanınmış müzisyen ve söz yazarı Phivos Pebus'un desteğiyle 3. albümü Deco Antalos'u yayınladı. 2001 yılında yayınlanan Gia albümüyle Despina dünya çapında üne kavuştu. Billboard Hot Dance Airplay listesinde zirveye oturan ilk Yunan şarkıcı oldu. Şimdi TRT Radyo 3'te Despina Vandi'den Petra adlı şarkıyı dinliyoruz.

Sırbistan müzik sahnesinin aranılan müzisyenlerinden birini dinleyeceğiz şimdi Balkan Bandası'nda. 1985 yılında Münih'te doğan Marko Stojanović Luji ya da sahne adıyla Marko Luji konuğumuz oluyor. Sırp şarkıcı, söz yazarı, çocukluğundan beri müzikle ilgileniyor. 5 yaşından itibaren burmalı çalgılar ve davul çalmaya başlamış. Münih Konservatuarı'nda öğrenimi gördü. Kız kardeşi Maya Novakovic ile birlikte müzikal bir ortaklıkta bulundu. 13 yaşındayken spora başlamaya karar verdi ve 8 yılını basketbol kariyerini inşa ederek geçirdi. 2007 yılında Almanya'dan Belgrad'a taşınarak Drama Sanatları Fakültesi'nde ses tasarımı okudu. 2021 çıkışlı Çutaçu adlı teklisiyle büyük ilgi gördü. Müziğini soul müzik ve hip hop ritimlerinin bir karışımı olarak tanımlıyor. Ayrıca Afro kültüründen etkiler ve Balkanlar, Bulgaristan, Hindistan ve İran'dan etkileşimler barındırıyor. Tüm bunlara Balkan Ruhu türü adını veriyor. 2023 yılına ait şarkısıyla Marko Luji, TRT Radyo 3'te Push Thumbs ve Her Şeyin Gitmesine izin Verdim.

Balkan Bandı'sında sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlerin çağrısına kulak verirken yeni bir müzikli hikayenin ardına düşüyoruz. TRT Radyo 3'te Belgradlı şarkıcı Zoe Kida ile yol arkadaşlığı edeceğiz. 1983 doğumlu Sırp şarkıcı, söz yazarı, alternatif müzik grubu Zemne Gruva'nın eski üyesiydi. İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2001 yılında söz yazarlığı ve bestecilik yönleriyle de ön plana çıktı. Uzun süredir Mistake grubunun üyesiydi. Svina Pot grubuyla işbirliği yaptı. 2021 yılında solo kariyerine devam etmek için gruptan ayrıldı. Zoe Kida'yla 2023 yılından Bir Güneş Doğuyor.

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden yola çıkan program Balkan Bandosu'nda Sırbistan'dan Peter Sagedin TRT Radyo 3'teydi. Küçük bir kalp bana ulaşsın. Dame Malo, Sriche Stigne. Değerli müzikseverler, Gordana Gotsa-Tryan, 1974 doğumlu Sırp şarkıcı, oyuncu ve televizyon kişiliği. Tryan, 1994 yılında kurulan Belgrad merkezli Tep Zero Eleven grubunun bir üyesi olarak öne çıktı. Grupla birlikte çıkardığı 4 albümün ardından 1999 yılında solo kariyerine devam etti. İlk albümü 1999 yılında yayınlandı. 2001 yılında Tryan, Belgrad'daki Sava Center'da tüm biletleri satın alan bir hayranının da katıldığı meşhur bir konser düzenledi. Tryan, 5 stüdyo albümü yayınladı, çok sayıda bağımsız single'ı var. Çeşitli müzik yetenek yarışmalarıyla da yolları kesişti. 1999 yılının ışıklı zaman tünelinden geçiyoruz. Stoperka, kronometre.

Balkan ülkelerinin ve o kültürlerin bir dışa vurumu olan müziklerle sizlerle birlikte işitsel bir yolculuğa çıkmayı sürdürüyoruz sevgili müzikseverler. Ve Adriyatik kıyılarının esintili melodisine kendimizi bırakıyoruz. 1976 doğumlu Vladimir Vlado Georgiev, Balkanların önde gelen müzisyenlerinden biri, şarkıcı, söz yazarı ve bir yapımcı. Georgiev, 2011, 2012, 2016 yıllarında müzik yetenek yarışmalarında jüri üyeliği de yaptı. Şimdi zaman tünelinden geçmişe gidiyoruz. 2003 yılından sesleniyor Vlada Georgiev. La Galassime, bana yalan söyledin.

TRT Radyo 3'te rotamızı değiştirmeden yola devam ediyoruz. Adriyatik Denizi'ndeyiz. Kuruluşu 2014 yılına dayanan Uçu Telite bu frekansta şarkısıyla bizimle olacak. Vokalde Andrea Paşkvan, tambura ve vokalde Silvia Ivić ve kemanda Ana Burçar'dan oluşan bu üçlü, kuruldukları günden beri Hırvat radyolarında şarkıları çok çalınanlar arasında yer alıyor ve yaptıkları müziklerle sevilmeye devam ediyorlar. Şimdi gelin Uçu Telite ile 2017 yılına gidelim ve Dunav adlı şarkıyla Tuna kıyılarında dolanalım.

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Mandosu'nda Bosna Hersek'teyiz bu kez. Mirza Selimović 1990 yılında Tuzla şehrinde doğdu. Boşnak şarkıcı Selimović, Zvezda Granda adlı müzik yarışmasının 8. sezonunun galibi oldu. Bu yarışmayla yerel popülerlik kazandı ve birinci oldu. 2014 yılında ilk albümünü çıkardı. Şarkılarının çoğunun bestecisi Dragan Brajović'tir. Bana günleri soruyorlar. Pitaju Medani, Mirza Selimović, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'ten sunduğumuz Balkan Bandası'nda son dakikalara doğru yaklaşırken Hırvat şarkıcı Nino Badric müzikli dakikalarımıza dahil oluyor. 1972 Zagreb doğumlu şarkıcı müzik kariyerine başlamadan önce bir bankada çalışıyormuş.

90'lı yıllarda dans müziğinin popüler olduğu dönemlerde sektöre atıldı. Hırvatistan'ı 2003 ve 2012 Eurovision şarkı yarışmasında temsil etti. Nina Badric'le yıl 2021. Pump Team, hatırlıyorum.

0: od mene.
1: TRT Radyo 3'te finalimizi sıkça yolumuzun geçtiği ülke Hırvatistan'da gerçekleştiriyoruz. Hırvat pop müzik grubu Magazin kapanış şarkımızı seslendirecek. Grup 1999 Eurovision şarkı yarışmasında ülkesini Lidia Horvat Duyunko ile birlikte Nostalgia adlı şarkıyla temsil etmişti. Geçtiğimiz yıldan bir şarkıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz. Nesvesita. Balkan Bandosu'nda yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için önümüzdeki hafta çarşamba saat 21'de yeniden kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

Balkan Bandosu. Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamada bulunan Erdoğan, İslam dünyasının bayramını tebrik etti. Gazze'nin bu bayramı da İsrail zulmü altında geçirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Kurban Bayramı'nın tüm İslam dünyasının ittihadına vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonda kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret sırasında Erdoğan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliğini hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, dedi. Erdoğan tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtını da ziyaret etti. Bahçeli, MHP'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz, dedi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama.

Ama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına dedikodu, dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini de söyledi. Kurban Bayramı'nda güvenlik güçleri görevlerinin başında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsiz polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin bayramını kutladı. Görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, işten bir ziyarette saklıdır, dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak, dedi. Trump, İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. Katil İsrail, Gazze'de ilan edilen ateşkesi sistematik şekilde ihlal ediyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 910 Filistinli hayatını kaybetti. Binlerce ihlal kayıtlara geçti. Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da çocuklara hedef aldı. Bir çocuk yaralandı. Bir Filistinli de hukuksuzca tutuklandı. Koltuk değnekleri alınan Filistinli katil İsrail unsurları tarafından acımasızca sürüklendi. Binlerce Filistinli İsrail'in kısıtlamalarına rağmen bugün Mescid-i Aksa'da bayram namazı için saf tuttu. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılara son vermediği Gazze şeridinde de Filistinliler enkaz arasında bayram namazı kıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garaj rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu çeyrek yüzyıldır müzik sahnesinde olan Londralı indie rock grubu The Boxer Rebellion. 27 Mart günü The Second I'm Asleep isimli son albümünü yayınlayan topluluk bu albümden Flowers in the Water isimli single ile 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Üçüncü milenyumun ikinci konuğu Avustralyalı müzisyen Lucky. 10 Nisan günü 9 şarkılık bir EP yayımlayan Lucky, bu EP'den Perfect Pain isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında. 9 şarkılık bir çalışmaya albüm yerine neden EP dendiğini ise merak etmiyor değiliz.

Amerikalı alternatif rock grubu Deotic, 5 Haziran günü yayımlayacağı Kainomatic isimli yeni albümünden single'lar paylaşmaya devam ediyor. İlk olarak Everything Born isimli single'ı müzikseverlerin beğenisine sunan topluluk, Mary Singletary isimli ikinci single'ıyla 3. milenyumda.

Bir sosyal medyada paylaştıkları cover şarkılarla dikkat çeken Heavy isimli ilk single'larıyla başarılı bir çıkış yakalayan İrlandalı dört kadın müzisyenden kurulu Florence Road, 27 Mart günü yayımladığı Spring Forward isimli EP'nin açılış şarkısı olan Hanging Out to Dry'la radyolarınızda.

0: Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma retro rock tarzıyla geniş kitlelere ulaşan The Killers'la devam ediyoruz. 2021 yılında yayımlanan Pressure Machine albümünden Quiet Town.
1: Oh yeah. Oh no, the train every 2 or 3 years a train kills somebody. Every 2 or 3 years, yeah. Everybody knows about the train, okay? You hear it constantly. I think the train is a way to find your way out of this life if you get hit by it.

Alternatif rock dünyasının The Killers gibi kilometre taşı gruplarından biriydi Galli topluluk Stereophonics. Stereophonics 2022 yılında yayınladığı Uche albümünden Forever'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

İndi rock türünün enerjik ve neşeli grubu Londra çıkışlı The Vaccines, 2018 yılında yayımladığı Combat Sports albümünden Your Love Is My Favorite Band isimli single ile 3. milenyumda.

Amerika'da kurulan debut albümü öncesi İngiltere'ye taşınarak müzikal kariyerine Britanya topraklarından yön veren Cage the Elephant, Neon Peel albümünden Shy Eyes isimli single ile radyolarınızda.

Star Sailor 23 yıl önce yayımlanan Silence is Easy albümünden Four to the Floor'la kulisten mikrofona doğru hareketleniyor.

Çin'in üretkenliğinin zirvesinde olduğu yıllardan 2008 yılında yayınlanan Perfect Symmetry albümünden enerjisi yüksek açılış şarkısı Spiraling isimli single 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakin Atık. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Kaiser Chiefs'le veda ediyoruz. Burning Flames. İyi geceler.

0: Bir telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutlayarak programımıza başlayalım. Bu hafta sizlere 26 Mart'ta yayınlanan yeni bir albümü dinleteceğiz. Sanatçımız, gerçek adı John Grimaldi olan armonikacı, slide gitarcı ve şarkıcı Studebaker John ve grubu The Maxwell Street Kings. John Studebaker'ın grubuyla birlikte 2021 yılında kaydedip yayınladığı yeni albüm Jumping From Limb to Limb adını taşıyor. Şimdi bu yeni albümü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Bu gitarzında yapılmış ve gitarda R.L. Burnside'ın etkilerini duyduğumuz Shake That Thing.

Studebaker John 1952 yılında Chicago'da doğup büyümüş. 50 yılı aşan kariyerinde ağırlıklı olarak kendi bestelerini seslendiren sanatçının özgünlüğü onun gerek ülkesinde gerekse uluslararası blues dünyasında tanınmasına katkıda bulunmuş. Chicago'da İtalyan mahallesinde büyüyen genç John, müzisyen babasından etkilenerek henüz 7 yaşındayken armonika çalmaya başlamış. Zamanının büyük bölümünü ünlü Maxwell Caddesi'nde geçiren sanatçı, burada duyduğu blues sayesinde sanatsal kimliğini erken yaşlarda oluşturmuş. Şimdi söze burada ara verip sıradaki parçasını dinleyelim. Sure Enough Dead.

Studebaker John henüz genç yaşlarında Hound Dog Taylor and the House Rockers'ın performansını izlediğinde önemli bir dönüm noktası yaşamış. Slide gitar ve müziğin enerjisinden büyülenen küçük John, kendini armonikanın yanı sıra slide gitara ve Chicago Blues'a adamış. 1970'lerde Studebaker John and the Hawks grubunu kurup ilk albümü Straight No Chaser'ı 1978'de yayınlamış. 1990'ların başlarında Born to Win ve Nothing But Fun gibi albümlerle Avrupa'da da tanınmaya başlayan sanatçı, o zamandan bu yana uluslararası sahnedeki yerini korumayı başarmış. Şimdi sert bir slide gitar tınısının öne çıktığı bir parça geliyor. Do It Like You Should.

21 albümü bulunan sanatçının canlı performansları, yüksek enerjisi ve seyirciyle kurduğu samimi bağ ile biliniyor. Studebaker John, blues'u bildiği gibi saf ve katıksız bir şekilde sunuyor. Dünya çapındaki kulüp ve festivallerdeki performansı, yetenekli bir sanatçı olarak ününü hala pekiştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada etkileyici armonika solosunun ve öne çıkan davul ve bas gitarıyla dikkati çeken, albüme de adını veren enstrümantal parçasını dinleyelim. Jumping from Limb to Limb.

Studebaker John'un müziği reklam ve filmlerde de yer almış. Eleştirmenler onu, grubu Maxwell Street Kings ile yaptığı çalışmaları ve Delmark Records gibi saygın plak şirketlerinden çıkan albümleri de dahil olmak üzere klasik Chicago Blues geleneğine hem saygı duyan hem de yenilikler getiren bir sanatçı olarak değerli buluyorlar. Şimdi blues'un ne olduğunu anlattığı albümün en uzun ve davulcu Earl Howell'ın performansıyla dikkati çektiği parçalardan biri geliyor. That's what the blues is.

Dinlemekte olduğumuz Jumping From Limb to Limb albümü, koronavirüs pandemisi döneminde Chicago'daki Harlem Avenue Lounge stüdyosunda kaydedilmiş. Bu kayıtlar nihayet Mart 2026 tarihinde yayınlandı. Harlem Avenue Lounge stüdyosunun sahibi merhum Ken Zimmerman'a ithaf edilen albümden şimdi gelen parçada Rick Kreher'in güçlü slide gitar sololarıyla Muddy Waters'ın ruhu hissedilebiliyor. Evet. Well, all right.

Şimdi sırada parçanın başından sonuna kadar neredeyse hiç değişmeyen slide gitar riffiyle seslendirilen, bu yönüyle de hipnotize edici özelliği bulunan bir parça geliyor. Weak-Headed Woman. Are you with me?

0: Studebaker John ve grubu The Maxwell Street Kings'in 26 Mart'ta yayınlanan Jumping From Limb to Limb albümünden şimdi yine John Lee Hooker vari Boogie etkili bir parça gelecek. Sanatçının armonikasının sınırlarını epeyce zorladığı bir parça bu. Freight Train.
1: Freight Train for you.

Dinlemekte olduğumuz Jumping From Limb to Limb albümüyle birlikte 21 albüme imza atan Studebaker John, Chicago Blues'un en ham halini sergilemeye devam ediyor. Bu haftanın blues'un tonlarında yer verdiğimiz Jumping From Limb to Limb albümünden dinleyeceğimiz son parçaya geldi sıra. Vokal yorumuyla Howling Wolf'u hatırlatan Stone Blind.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Kurban Bayramı'nın huzur ve mutlulukla kutlanması ve gelecek hafta yeniden bu mikrofonlarda buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: Bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Bayram yolda da güzelleşir.
2: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
1: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Handel'in Sezar Mısır'da başlıklı operasından Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım adlı aryasını ve Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğinin Ouverture, Scherzo ve Düğün Marşı bölümlerini dinleyebileceksiniz. İlk bölüme Boğustan Martinu ile başlıyoruz. Bestecinin Köprüde Komedi adlı operasından Küçük Suite başlıklı orkestral bölümü Jonathan Hayward yönetimindeki Lozano'da orkestrası seslendiriyor.

Bohuslav Martinu'nun Köprüde Komedi adlı operasından Küçük Suit bölümünü Jonathan Hayward yönetimindeki Lozano'da orkestrasından dinlediniz. Giacomo Puccini'nin yakın dostu olan Augusto Dük'ü Amadeo di Savoia'nın ölümü üzerine yazdığı Krizantem başlıklı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Giacomo Puccini'nin 1890 yılında bestelediği Krizantem başlıklı yerli çalgılar dörtlüsünü Moses Quartet seslendirdi. Handel'in Sezar Mısır'da başlıklı operasından Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım adlı ünlü aryası var sırada. Solist Julie Fuchs.

Handel'in Sezar Mısır'da başlıklı operasından Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım adlı aryasını soprano Julie Fuchs ve Anna Gebert yönetimindeki La Scintilla Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz besteci Dorian Carvedon'un cello ve piyano için sonatiniyle devam ediyoruz.

Dorian Karvedan'ın cello ve piyano için sonatini dinlediniz. Cellist Andrei Ionta'ya piyanist Lilith Grigorian eşlik etti. 1947 doğumlu Rumen asıllı Macar besteci Gheorghe Orban'ın a cappella koru için Cor Mundum başlıklı kompozisyonuyla devam ediyoruz.

Görge Orban'ın Kormundum başlıklı eserini Evi Espere yönetimindeki Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu seslendirdi. İsveçli besteci Lars-Erik Larsson'un 1957 tarihli piyano ve yaylı çalgılar için konçertinosu var sırada. Solist Morten Landström.

Lars Erik Larsson'un piyano ve yaylı çalgılar için konçertinosunu piyanist Morten Landström ve Uppsala Oda Orkestrası solistleri seslendirdi. Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğinin uvertür, skerzo ve düğün marşı bölümleriyle devam ediyoruz.

Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı eserinden Uvertür, Scherzo ve Düğün Marşı bölümlerini Michael Schönwandt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Beethoven'ın 1802 tarihli Opus 31

Beethoven'ın Opus 31 Mi bemol majör 18 numaralı piyano sonatını Zhang Zhou'dan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Flaman besteci Peter van Maldere'nin erken klasik dönem Viyana stilini yansıtan Opus 4 Sol minör 1 numaralı sinfonya formundaki eseriyle sona eriyor.

Peter van Maldere'nin sol minör sinfonya formundaki eserini Philip Brall yönetimindeki Antik Müzik Akademisi topluluğu seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1923 yılında kurulan Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın 12 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Tarmo Peltokoski yönetiminde sahne alan topluluktan ilk olarak Richard Strauss'un 1948 yılında soprano ve orkestra için kaleme aldığı ve ölümünden önce yazdığı son eser olan Son 4 Şarkı adlı serisini dinliyoruz. Bahar, Eylül, Uykuya Dalarken ve Gün Batımında başlıklı parçaları soprano Camilla Nylund seslendiriyor.